ızdıraplar içinde. Acaba bir gün, acaba bir gün gülecek miyim? Gençliğim geçti yazdı, ızdıraplar

0: TRT Name.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Haberleri sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. Türk demokrasisi için unutulmayacak kara leke olarak tarih sayfalarına kazınan merhum Başbakan Adnan Menderes'in 17 Eylül 1961'de idam edilmesinin üzerinden 65 yıl geçti. Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan için siyasiler mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında 27 Mayıs'ın Türk demokrasisine ve milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olduğunun altını çizdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de anma mesajları paylaştı. Türk Sivil Havacılığı'nın kalbi İstanbul Havalimanı gücüne güç katıyor. Hız, zaman ve operasyon kabiliyetlerini artıracak yeni pistin açılışı bugün yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, pistle Türkiye'nin küresel havacılıktaki konumunun daha da güçleneceğini vurguladı. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye'de sürecin akamete uğramaması için sahayı gözetim altında tuttuklarını söyledi. Terörsüz bölge hedefi kapsamında yürütülen çalışmaları anlattı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, yeni nesil suç örgütleriyle ilgili hepsini yakalayıp bir şekilde adalete teslim edeceğiz dedi. Okulların açılmasıyla birlikte güvenlik tedbirlerinin artırıldığına da dikkati çekti. CHP'de gözler bugün yapılacak Yüksek Disiplin Kurulu toplantısına çevrildi. Toplantıda parti yönetiminin turuva adları olarak nitelendirdiği isimlerin de aralarında olduğu ihraç dosyaları ele alınacak. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, cezaevi savcısı ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız açıklamasında bulundu. 51'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı İmamoğlu Çıkar amaçlı suç örgütü davasında 83. duruşma görüldü. Duruşmada tutuksuz sanıkların savunmaları alındı. İddianamede suç örgütünün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı öne sürülüyor. Ekrem İmamoğlu davada 143 eylemden sorumlu tutuluyor. Davada 51'i tutuklu 414 sanık yargılanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 69 yeni atama yapıldı. 39 il emniyet müdürü değişti. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Batı Trakya Türk azınlığının müftülerini seçme hakkı ve dini kurumlarının statüsüne ilişkin sorunlar Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne taşındı. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu, Cenevre'de düzenlenen olağan oturuma yazılı bildiri sundu. Yunanistan'ın dini kurumlar üzerindeki devlet kontrolünün din ve inanç özgürlüğü açısından sorun oluşturduğu belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın yakında sona ereceğini söyledi. İran'a yönelik geniş çaplı saldırıların yeniden başlatılıp başlatılmaması konusunda kritik bir kararın eşiğinde olduğunu da açıkladı. Tahran ise ABD'ye güvenmediğini belirterek olası yeni saldırılara güçlü karşılık verileceği mesajını verdi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Marsilya'yı konuk etti. Temsilcimiz karşılaşmayı 4-1 kazandı. Haberleri sunduk.

Günaydın sevgili dostlar, merhaba. Sabahın namesiyle huzurlarınızdayız. Saatler 7.5 dakika geçiyor. İstanbul'dan, İstanbul Radyosu'ndan Sabahın Namesi TRT Name stüdyomuzdan başlıyor. Güzel bir gün olsun diyerek çıkıyoruz yola bu sabahta, her sabah olduğu gibi. Pazartesi, çarşamba derken haftanın son iş gününden, cuma sabahından sesleniyoruz. Programı bu sabah sizler için Yelda Karagöz Özer hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu teknik yönetmenimiz İbrahim Türksoy ulaştırıyor. Mikrofon başındaysa spikeriniz ben, Dilek Demirbilek Topçu varım. Günaydın. Efendim, bu günaydına bir günaydın bekleriz elbette. Sessiz çoğunluğumuzun sesini bugün fazlaca duymak ve duyurmak da isteriz. O halde bize ulaşabileceğiniz adreslerimizi hatırlatalım. Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla Sabahın Namesi'nin olduğu bölüme mesajlarınızı yazabileceğiniz gibi bir WhatsApp mesaj hattımız var. 0552 040 66 44 numaralı. Buradan da mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Numarayı

kez daha tekrar ediyorum. 0552 040 66 44. İlerleyen dakikalarda hava durumunu ve yol durumunu paylaşacağımızı da belirtelim sevgili dinleyenler ve ilk şarkımızı dinlemeye başlayalım. Bir Şükrü Tunar eseri Uşak Makamı'ndaki şarkıyı Süheyla Eren seslendiriyor. Gülen yüzün solmuş sevgilim senin.

Mehmet Özkaya'yı dinledik. Gönlüm senin sevgilim dedi. Kendisine ait şarkısını seslendirdi. Güfte Bekir Mutlu'nundu. Ve sıradaki esere geçiyoruz. Necip Gülses'in Nuriye Erajar'ın dizeleriyle bestelediği Kürdi eserini Çiğdem Yarkın'dan dinliyoruz. Saçını savuran bahar rüzgarı hangi diyarlardan esiyor bilmem.

Üsküdar'lım, rüyalarda sen varsın, hayallerde sen. Fethi Kara Mahmutoğlu, Mustafa Karameleğin dizeleriyle bestelemiş bu nihavend eseri, şarkıyı Neşe Öztaş'ın sesiyle dinledik. Beraberliğimiz Gülden Sarıkahya'nın sesiyle dinleyeceğimiz Erol Sayan'ın Buselik eseriyle devam ediyor. Bana bir aşk masalından şarkılar söyle.

Seni çılgın gibi sevdim dedi Akın Özkan'ın Hüzzam şarkısıyla Yahya Geylan. Şimdi de Kürdi bir eserle Tuğçe Pala mikrofona geliyor. Cengiz Han Sönmez'in Zafer Öztürk'ün dizeleriyle bestelediği şarkısını söylüyor. Gidersen gözyaşı dökerim sanma.

Efendim istekler başlıyor. 0552 040 66 44 WhatsApp mesaj hattımız. Facebook'tan da ulaşabilirsiniz diye hatırlatalım. Ve günün ilk isteği Orhan Şencan'dan, serin bir Antalya sabahından selamlar sevgiler gönderiyorum demiş sevgili dinleyicimiz. Başta yayın ve yapım ekibi olmak üzere tüm Name dinleyicilerine armağan ediyorum diyerek istemiş. Ali Balcı Manisa Turgutlu'dan sevgiler yolluyor. Programda emeği geçenlere teşekkürler ediyorum. Dinleteceğiniz tüm eserleri TRT Name radyo dostlarıma ve bugün doğum günleri olan Sadiye Erimli Dal, Engin Kopmaz, Nevin Bölükbaşı Uğurer, Ömer Kurkan ve Furkan Seyhan'a armağan ediyorum diyor. Efendim doğum günü olanları kutlayalım ama özellikle sevgili Sadiye Erimli'ye buradan selamlarımızı da iletmiş olalım. Doğum günü kutlu olsun, sağlıklı ömürler diliyoruz kendisine. Ve efendim beraberce dinleyelim Asuman Aslım'ın sesiyle Gündoğdu Duran'ın Muayyer Kürdi eseri Ankara Rüzgarı.

0: sevda bizi.
1: Rüzgar gibi geçti dedi Gökhan Sezen'i dinledik efendim. Rüzgar gibi geçti en güzel yıllar, Ömür Gençel'in Sevinç Atan'ın dizeleriyle bestelediği Nihavend şarkısıydı. Meral Özhan istemişti Uşak'tan, hayırlı sabahlar yüzünüzden tebessüm, gönlünüzden huzur eksik olmasın diyerek. Eşi Erol Bey'e, kendisine, kıymetli yapımcımız, kıymetli sunucumuz, yayın ekibi ve birbirinden değerli name dostlarımıza diyerek bizleri de ortak ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Uşak'tan da kucak dolusu selamlar, sevgiler göndermiş, sağ olunuz. Efendim, şimdi de Cengiz Han Sönmez'i dinleyeceğiz, kendisine ait şarkısıyla. Sözler Hüseyin Balkancı'ya ait. Ayhan Aşkın istemiş, Mersin Mezitli'den mutlu sabahlar diliyor. Efendim, programı hazırlayan ve sunan, ayrıca bu programa emeği geçen tüm TRT Rame çalışanlarına çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız demişler. Sevgiler, selamlar, saygılar demişler. Saygı bizden, çok teşekkür ediyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Yeni Gönülden Sesler Korosu ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özel Gündüz ve tüm koro arkadaşları için, efendim, Saffet Bilir ve Gülten Duran için de istemişler bu şarkıyı. Cengiz Han Sönmez de seslendiriyor. Canımcım.

Benim gönlüm hep bahar dedi. Esra İçöz güftesi ve bestesi Zübeyde Yalın Öktem'e ait şarkıyla. Fatma Açan Karadeniz Ereğli'den gönül dolusu sevgiler, selamlar, mutlu hafta sonları demiş. Ve bu eseri radyo dostlarıyla Erdemir Musiki Derneği üyelerine, ekibimize armağan etmiş. Aynı zamanda Doktor İsmet Onuk ve eşi Ayşe Onuk için de istekte bulunmuş. Leyla Çabuk Ordu'dan Name dostlarını ortak etmiş. İstekleri böylece yerine getirdik. Saatler 7.51'i gösteriyor. Güler Sunar Karahan'ın isteği var sırada. Sevgiler yollamış, selamlar yollamış. Efendim Dikili'den huzurlu yayınlar deyip İstemir, İskenderun İstemir Türk Sanat Müziği Koro arkadaşlarına, TRT Name dostlarına, Güzide sunucumuz hazırlayan Yelda Hanım diyerek yapımcımıza da armağan ediyor, bizlere ortak ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Harika eserler ruhumuza huzur veriyor. İyi ki varsınız diyor. Sizin de her şey gönlünüzce olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ali Yöntem de taşın aş olduğu asil şehir Bucak'tan diyerek ulaşmış. Hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar dilemiş. Efendim o da radyo dostlarını saymış. Radyo dostları için istiyorum diyor. Efendim sizin isteklerinizi de yerine getirelim. Çekip Ayhan Özışık'ın Nihavend şarkısını Zeynur Demirbilek'ten dinleyelim. Yine hazan mevsimi geldi. Yine yapraklar rüzgarların peşi sıra gidecek.

Yalancıdır hep aynalar, gir kalbime gör kendini, gerçek yüzün bir bende var, gir kalbime gör kendini. Rıza Polat Akkoyunlu yazmış dizeleri, Selahattin Pınar Kürdeli Cazkâr makamında bestelemiş. Çiğdem Yarkın'ın yorumuyla dinledik. Hasip Uygun'un isteği yerine geldi. Manisa Salihli'den ulaşmış Name Dostları ve ekibimiz için istemişti bu güzel şarkıyı. Nihavend bir Artaki Can'dan bestesi, Mustafa Nafiz Irmak yazmış sözleri, Nihavend makamındaki şarkıyı Nusret Yılmaz seslendirecek. İbrahim Özdemir'in isteği yerine gelecek. Bolvedin'den hayırlı cumalar, Allah'ın rahmeti, bereketi ve selameti hepimizin üzerine olsun, dualarımız kabul olsun deyip şimdi dinleyeceğimiz eseri kendisine, ekibimize, dinleyicilerimize ve bana da armağan ediyor. Sağ olun. Doğan Çizmeci, Şifne'nin tuz kokulu rüzgarından TRT Name'yi dinleyen bütün güzel yüreklere günaydın. Sabahınız name, gününüz umut olsun demiş. Ali Aydoğdu Trabzon'dan Yomra Özdin Mahallesi sakinleri için istekte bulunmuş. İsteklerini yerine getiriyoruz ve şarkıyı birlikte dinliyoruz. Koklasam saçlarını bu gece ta fecre kadar.

Canandan uzak kaldı gönül, hasretinle yandı gönül. Ümitsiz olsa da vaat eder gönül, bir gün şad olacaktır gönül. Ve Serkökteş'in bu Kürdili Cazkâr şarkısını Esma Başbuğ'un yorumuyla dinledik efendim. İsteğimiz Selahattin Erzi Adana'dan ulaşan dinleyicimizdi. Efendim eşi Yıldız Hanım ve ekibimize armağan etmiş bu güzel eseri. Başarılı yayınlar, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hafta sonu diliyorum. İyi ki varsınız demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sizler de iyi ki varsınız. Bayram Gökçen de Fethiye'den ulaşmış, torunlarını Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a ortak etmiş. Onun isteğini de bu güzel şarkıyla yerine getirdik. Sıradaki eser Mehmet Özkaya'dan dinleyeceğimiz Celal Abacı'nın Uşak şarkısı, Güfte Kemal Özcan'a ait. Ahmet Turtanak Ayvalık'tan ulaşmış, mümkünse diyerek istemiş. Ekibimize de teşekkürler ediyor, sağlık ve kolaylıklar diliyor. Sağ olunuz. İhsan Özdoğan da hayırlı sabahlar, hoş geldiniz, hayırlı cumalar dilerim diyor. Radyo dostlarını saymış, ekibimizi de ortak etmiş. Ayrıca Gülşehirlilere de selamlar yollamış Nevşehir'den ulaşarak. İbrahim Kaçar da Antalya'dan selamlıyor. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diliyor. Teşekkür ediyoruz efendim. Sizin isteğinizi de yerine getiriyoruz ve Mehmet Özkaya'ya kulak veriyoruz. Ne bir çiçek koparmıştım, ne bir kalpte yer almıştım. Bilinen ismiyle Cansu'yum.

0: Ayşe Taş seslendirdi. Mehmet Erbulan'ın dizeleriyle Yener Topaloğlu'nun Kürdili Cazkernamelerinin buluştuğu şarkıyı. Özlemin çekmekle bitmiyor artık dedi. Zafer Özkar'a Sakarya Camii'den selamlar yollayıp radyo dostları için istemiş. Ekibimizi de ortak etmiş. Teşekkür ediyoruz. Osman Angay Çorum'dan hayırlı cumalar diliyor. TRT Name severler için istiyor. Maya Türköz İzmir'den mutlu sabahlar dilemiş. Hepimize güzel, sağlıklı bir gün olsun demiş. Emekleriniz için de teşekkür ediyoruz demiş ekibimize. Sağ olunuz. Efendim sıradaki şarkıya geçelim. Ama öncesinde karayollarındaki durumu beraberce şöyle bir gözden geçirmiş olalım.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir-Kayseri istikameti sağ şerit kapatılarak trafik kontrolü olarak diğer şeritten sağlanmakta. Amasya-Turhal yolunun 0 ila 3. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. İyidere-Rize-Pazar yolunun 0 ila 56. kilometrelerinde yapılmakta olan yatay işaretleme yol çizgisi çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. İnegöl-Bozüyük İl Devlet yolunun 31 ila 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. Yolda seyri halindeki dostlarımız iyi yolculuklar diliyoruz sizlere ve sıradaki şarkıya ortak ediyoruz sizi de. Bir Rakmel Kutlu şarkısı istenmiş. Seni Ha Cengiz Han isteyen sevgili dinleyicimiz Samsun'dan mutlu sabahlar dilekleriyle eşi Mehmet Bey, oğulları Aykut ve Gürhan, Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki arkadaşları, name dostları, ekibimiz ve kıymetli sunucumuz diyerek beni de ortak ediyor. Sağ olunuz. Muharrem Yorulmaz, kolay gelsin, hoş geldiniz demiş, hoş bulduk. Ve ekibe, tüm dostlara armağan olsun sıradaki eser diyor. Ankara'dan sevgiler yolluyor dinleyicimize, biz de teşekkür ediyoruz. Ve Rakım Elkutlu'nun Nihavend şarkısını Necmettin Yıldırım'dan dinleyeceğiz. Güfte Rifat Ahmet Moralı'ya ait. Mümkün mü unutmak güzelim, neydi o akşam? Rüya gibi, hülya gibi bir şeydi o akşam.

0: Hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara Anadolu'su, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari hariç, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Kütahya, Afyon, Isparta, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın doğusu ve Mardin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Osmaniye, Kastamonu'nun iç kesimleri, Çankırı ve Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtiliyor. Buna göre bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Bursa 25, İstanbul 26, Kırklareli 27, Çanakkale ve Denizli 28, İzmir 30, Uşak 24, Adana ve Muğla 29, Antalya 32, Hatay 28, Isparta 25, Ankara ve Eskişehir 23, Konya 24, Nevşehir ve Bolu 22, Düzce 24, Sinop 27, Zonguldak 23, Amasya 26, Samsun 24, Rize ve Trabzon 25, Erzurum 22, Malatya 29, Kars ve Van 26, Diyarbakır 32, Gaziantep 30, Mardin ve Şanlıurfa 34 derece.

Saatler 8:26, sabahın namesi devam ediyor. Hava durumunu da paylaştık sevgili dinleyenler. Sıradaki şarkıya geçiyoruz. Ve Cene Uçan Tanrı Korur'un Feyzi Halıcı'nın dizeleriyle bestelediği Kürt İliyici Asker şarkısını Melihat Gülses'ten dinliyoruz. İstek sahiplerimiz Gaziantep'ten Gültekin Erkılıç, eşi Meral Hanım, oğlu Ege ve tüm şarkı severleri ortak ediyor. Savaş Özata da İzmir'den tüm name dinleyicileri için istiyor. İsteklerini yerine getirelim. Şavkıması sana doğru yolların, sana doğru denizlerin çağrısı, çırıl çırıl ötelerde bir güzel, günaydınım, nar çiçeğim, sevdiğim.

Abdülkadir. Efendim, isteklerle devam ediyoruz. Beraberliğimiz devam ediyor. Yalçın Benlican'ın güftesi Turhan Taşan'ın Kürdi nameleriyle buluştuğu Serap Mutlu Akbulut seslendirdi. Ne aşk kaldı ne de bir iz dedi. Polat mutlu sabahlar dilemiş Bolu'dan. Efendim, ekibimize, Zeki Ayhan ve TRT Name dinleyen herkese armağan etmiş. Abdülkadir Yılmaz da bize Eskişehir'den ulaşan dinleyicimiz. Onun isteğini de yerine getirdik. Gülden Neviş İmamoğlu iyi yayınlar diliyor. Sevgiler iletmiş Denizli'den. Mehmet Turan Kahramanmaraş Afşin'den selamlamış. Afşin'de müzikseverlere armağan olsun demişti. Onun isteğini de bu şarkıyla yerine getirdik. Sıradaki isteğe geçiyoruz. Şevki Şahinoğlu, Isparta'dan ulaşan dinleyicimiz. Radyo dostlarını saymış, ekibimizi ortak etmiş, iyi ki varsınız demiş, sizler de iyi ki varsınız, teşekkür ediyoruz. Alişen Ozan'ın, Mehmet Erbulan'ın dizeleriyle bestelediği Hüzzam şarkısını Elif Güreşçi seslendiriyor. Beni bırakıp

Aşkımız ne güzeldi gittiğinde anladım. Aşkın Tuna yazmış dizeleri, Hüsnü Üstün Hicaz makamında bestelemiş. Hasan Eylen seslendirdi şarkıyı. Gaziantep'ten Ali Özyener'in isteği yerine geldi. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar dilekleriyle. Efendim Mehmet Diyacı, Abdülkadir Özoğlan, İbrahim Halil Zengin ve tüm koro arkadaşları, name dostları için istemişti bu eseri. Muzaffer Yabacı da Kahramanmaraş'tan selamlar, sevgiler yollamış. Salih Kurt, efendim Manisa'dan hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar dilekleriyle eseri ailesine, torunlarına, name dostlarına armağan etmiş. Nurullah Çoban, Aksaray Ihlara Vadisi'nden selamlıyor. Ailesi, torunları ve dağcı arkadaşları için istiyormuş. Onun isteğini de yerine getirdik. Ankara'dan Deniz Imızoğlu ve tüm sevdiklerinin isteğini de bu şarkıyla yerine getirmiş olduk ve sıradaki isteğe geçtik. Yıldırım Gürses'in bir eseri, sözler Erkan Yurdaeli'ye ait. Bestekarının sesiyle Yıldırım Gürses'ten dinleyeceğiz. Mehmet Gücü Yener, hayırlı cumalar dilekleriyle bu şarkıyı, vatanını, bayrağını yücelten, dürüstlüğü paylaşmayı, biz olabilmeyi ilke edinenlere armağan ediyorum diyor. Efendim, radyo dostlarını sayıyor, aileleriyle birlikte onları da ortak ediyor. Sonbahar rüzgarları diyoruz biz de.

Melda Kuyucu Kılıcı dinledik sevgili dinleyenler. Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına. Ey ufuklar diyorum, yolculuk var yarına. Ömer Bedrettin Uşaklı ve Kaptanzade Ali Rıza Bey'in ortak çalışması bu Hicaz şarkıyı Mehmet Andız. Medeniyetler şehri güzel Antakya'dan diyerek ulaşmış bize. Hoş geldiniz diyor, hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Eşi Serpil Hanım'a, kendisine, oğlu Berkay'a, İzmir'de görev yapan oğlu Hasan'a, gelini Sema'ya, Bursa Mustafa Kemal Paşa Devlet Hastanesi'nde çalışan

kızı Özge Nur'a, damadı Samet'e, size diyerek bana, yapımcımıza ve TRT'nin Ahmet dostlarına armağan etmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Coşkun Bakan, Akdeniz'in incisi Antalya'dan selamlar diyor. Sizi de ortak ettik ve sıradaki esere geçiyoruz. Arif Sami Toker'in Acem Aşiran şarkısı istenmiş. Güfte Faruk Nafiz Çamlıbel imzalı. Güldehan Marmara seslendirecek. Muzaffer Tekik Yeni Foça'dan günaydınlar diyerek ulaşıp istemiş. Eser kıymetlimi sevgili Dilek Hanım'a, ekibine, musiki dostlarıma armağandır diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Çok incesiniz. Sizler de iyi ki varsınız efendim. Sağ olun. Eseri birlikte dinliyoruz. Gam çekme güzel. Ne olsa baharın sonu yazdır.

Beni can evimden vurup yakmaya bir kıvılcım değil bir bu sen yeter. Faruk Salgar'ı dinledik Fatma Onur'un dizeleriyle. Göksel Baktagir'in Muhayyer Kürdi namelerinin buluştuğu şarkıyla. Müjgan adı güzel yerce istemişti. İsteğini yerine getirdik. Kütahya Tavşanlı'dan Ahmet Dereli, Tavşanlı halkı ve name dinleyicileri ve Ali Yürük için istemişti. Selami Kabakçı Niksar'dan ulaşmış. TRT name dostlarım günaydınlar diyor. Serdal Karakaya Manisa Turgutlu'dan sıradaki eseri TRT Name ailesi ve tüm dostları için istiyor. Emeğinize sağlık. İyi ki varsınız diyerek sizler de iyi ki varsınız. Hasan Cengiz cümleten hayırlı cumalar selamlar demiş. İsteğinizi yerine getirdik sizlerin de. Emel Sayın'dan dinleyeceğimiz bir şarkı Güfte Sami Derin Tuna'ya, Beste Selçuk Tekay'a ait Selda Karayiğit Edirne'den ulaşıp sevgiler yollayıp istemiş. Efendim Emel Sayın'ın sesiyle dinliyoruz. Ben senin üstüne gül koklar mıyım?

Ah, aşk kapını çalar bir gün. Ahmet Özhan'ı dinledik efendim bu şarkıyla. Erhan Parlat'ın şarkısıydı. İstek sahibimiz Isparta Senirkent'ten Uğur Heybeli'ydi. Hasan İlhan Ayten Derin ve Gülçin Heybeli için çalmamızı istemişti. Hatay Dört Yol'dan İbrahim Yıldırım'ın isteğini de yerine getirdik bu şarkıyla. Uşak Bir İstek, Şekip Ayhan Özış'ın şarkısı. Yasemin Yiğit istemiş Adana Çukurova'dan ulaşıp. Torunum Defne ve Pınar için istiyorum demiş. Sıdıka Tavukçu, İstanbul 4 Levent'ten günaydın, hayırlı sabahlar. Ablaların bir tanesi Sevent Kurtboğan'a, ablama, canım Suna teyzeme, değerli program dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Onların istekleridir, birlikte dinliyoruz. Gün gelir de beni unutursun demiştin, unutamam seni.

Bilmem hatırlar mısın, bir liseli kız vardı. Yıldırım Gürses'i dinledik. Kendisine ait Nihavend şarkıyla. Sözler Ayten Baykal imzalıydı. Sezai Keyvanoğlu istemiş. Uşak'tan selamlar yollayıp bu şarkıyı. Sadık Keyvanoğlu, Nurullah Varol, Asım Tuğun, Ali Kılıç, Ömer Karahan, Yahya Akkengin ve tüm TRT Name dostlarına armağan etmiş. Adnan Önem, Aydın Efeler'den sevgi selam yolluyor. Zeki Özceylan, Merzifon'dan selamlayıp eşi Süheyla Hanım, arkadaşları Enver ve Mualla Sağaroğlu'nu ortak ediyor. Sizlerin de ömrüne bereket efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Ve istekler böylece yerine gelirken sıradaki şarkıyla devam ediyoruz. Gülten Duran, Mersin'den sevinçli neşeli bir gün diliyorum demiş. Gönül dolusu sevgiler yollamış. Efendim, sevgili arkadaşım Ayşen Asif armağanımdır diyerek Alaaddin Yavaşcan'ın şarkısını istemiş. Cahit Koçak da günaydın name dostları diyor. Teşekkürler ediyor. Kapadokya Avanos'tan selamlar yolluyor. Eşi Aysel Hanım ve kendisi ve tüm dinleyicilerimiz için istekte bulunmuş. Kemal Özkul, hayırlı sabahlar dilekleriyle, hayırlı yayınlar dilekleriyle, iyi ki varsınız diyerek ulaşmış. Çok teşekkür ediyoruz. Sizler de iyi ki varsınız. Tüm pazarcı dostları armağan eder misiniz diyor. Armağandır diyelim. Şarkıyı birlikte dinleyelim. Dilek Türkan'ın sesiyle Alaaddin Yavaşcan'ın şarkısı, sözler Selim Aru imzalı, makam Hicaz. Ağlar gezerim sahili sanki benimlesin, ayda yüzün, geceyi öpen sularda sesin. Bilmek istemem şimdi nerede, nasıl, kiminlesin, dünya gözümde değil çünkü sen gönlümdesin.

Birbirinden güzel eserler isteniyor. Onlardan biriydi. Serdar Kaşıkçılar seslendirdi Ekrem Ger'in Hüzzam şarkısını. Durmuş Altuntaş istemişti Hacı Bektaş'tan selamlar yollayarak. Mahzun duruşun aşıka bir bin ömre bedeldir dedi Serdar Kaşıkçılar. Durmuş Bey'in eşi Zülbahar Hanım'a, kız kardeşi Elif Akdemir'e, ekibimize, köy halkına, kıymetli dostlarına, TRT Namero, radyo dostlarına armağan ettiği bu şarkı aynı zamanda Antalya'dan Suzan Ülkü'nün de isteği oldu. Kavuştum uzun bir süre yazamadım rahatsızlığımdan dolayı demiş kendisi ve eşi Ahmet Ülkü'ye bir şarkı armağan etmemizi istemiş. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. İnşallah sağlığınıza kavuşmuşsunuzdur diye de belirtmiş olalım. Ve efendim Zeki Aytunca'nın bir şarkısı. Zeki Aytunca seslendirecek Güfte Dilaver Cebeci'ye ait Nihavend makamındaki eseri. İstanbul'dan Özgül Uğurtay ne demiş? Çalışmayı seven eşi Hakan Uğurtay için istiyormuş. İsteğinizi yerine getirelim. Çok sevgili eşine özellikle armağan etmiş bu eseri.

Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara. Aha Turuk seslendirdi Selahattin Altınbaş'ın Turgut Yarkent'in dizeleriyle bestelediği Muhayyer Kürdi şarkısını. Mutlu sabahlar dileyen Adıyaman'dan İhsan Demirci'nin isteğiydi. Efendim ve bu şarkıyı Gülten Duran, Meral Özhan, Zafer Özkaraya ekibimize armağan ediyordu. Sizler de iyi ki varsınız, sağ olun. Gökhan Sezer, Tekirdağ Şarköy'den selamlamış. Babası Hikmet Sezer, Mustafa Sayal, Bahattin Taşkıran, İbrahim Oruncak, Necati Bayraktar, Muammer Yontar ve tüm TRT Rambe dostlarıyla ekibimiz için istemişti. Sizler de iyi ki varsınız. Teşekkürler. Durak Çağatay, Erzurum'dan hayırlı sabahlar diliyor. Talat Boztepe, Balıkesir, Bahçeli Evler'den ulaşıp Türk sanat müziği sevenler için istiyor. Hamise Aracı, efendim günüme güzellik katan sabahın namelerine günaydın. Siz benim için ne seçerseniz şarkımdır demiş. Biz teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Bu şarkı size ve sevdiklerinize de armağan oldu. Programın da sonuna doğru yol alırken efendim Yahya Geylan mikrofona geliyor. İrfan Özbakır'ın şarkısını seslendirmek üzere. Sözler Ülke Aker imzalı Oktay Ançer. Erciş'ten selamlar, sevgiler. Her zamanki gibi yine sabahın serinliğinde hazırlamış olduğunuz güzel program ve dinlettiğiniz eşsiz eserlerle hanelerimize huzur veriyorsunuz demiş. Teşekkür ediyoruz. Ve şimdi dinleyeceğimiz eseri eşi Mihri Didem Hanım, çocukları Elif, Esma, siz kıymetli sunucumuz, kıymetli yayın ekibi diyerek bizleri de ortak ediyorlar, armağan ediyorlar, sağ olunuz. İstekler yerine geliyor, şarkıyı birlikte dinliyoruz. Gülünce gözlerinin içi gülüyor, kendimi senden alamıyorum.

Zaman aktı geçti ve biz yine bir programın sonuna geldik. Eşlik eden tüm sevgili dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Umuyoruz ki bizim eşliğimizden de memnun olmuşsunuzdur efendim. Emine Atamer İstanbul'dan sevgiler yollamış. Ankara'dan Ufuk Erdem, TRTname ve Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarıyla Tokat Erbağlı hemşehrileri için istemiş. Zehra Bıçakçı İzmir'den zevkle dinliyoruz, hayırlı cumalar diyor. İsmet Draganlı İstanbul Güngören'den mutlu, sağlıklı, huzurlu günler dilemiş. Caner Şafak Uzun Ömeroğlu yağmurlu bir Ordu sabahından günaydınlar diyor efendim. Sıradaki eseri TRTname dinleyicisi herkese armağan ediyor. Niğde'den Fikret Dikmen, yine Niğde Kemerhisar'dan Murat İşi Sağlam ve eşi Nisa Hanım'ı da ortak ediyoruz. Başkaca isteğimiz evet varmış, Erdoğan Oktay Ceyhan'dan ulaşmış. Nusret Riyaki Samsun Yaka Kent Kozköy'den ulaşıyor. Koro arkadaşları name dostları için istiyor. Onların istekleri bu şarkıyla yerine gelecek ve biz de bu şarkıyla veda edeceğiz. Saadettin Kaynağ'ın Hicaz şarkısı programında son eseri Alp Arslan seslendirecek. Yollarına gül döktüm gelir de geçer diye diyerek. Güzel bir gün, güzel bir hafta sonu dileklerimizle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Yelda Karagöz Özer, İbrahim Türksoy, Dilek Demir Bilek Topçu. Pazartesi sabahı birlikte olmayı diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. Türk demokrasisi için unutulmayacak kara leke olarak tarih sayfalarına kazınan merhum Başbakan Adnan Menderes'in 17 Eylül 1961'de idam edilmesinin üzerinden 65 yıl geçti. Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan için siyasiler mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında 27 Mayıs'ın Türk demokrasisine ve milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olduğunun altını çizdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de anma mesajları paylaştı. Türk Sivil Havacılığı'nın kalbi İstanbul Havalimanı gücüne güç katıyor. Hız, zaman ve operasyon kabiliyetlerini artıracak yeni pistin açılışı bugün yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, pistle Türkiye'nin küresel havacılıktaki konumunun daha da güçleneceğini vurguladı. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye'de sürecin akamete uğramaması için sahayı gözetim altında tuttuklarını söyledi. Terörsüz bölge hedefi kapsamında yürütülen çalışmaları anlattı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, yeni nesil suç örgütleriyle ilgili hepsini yakalayıp bir şekilde adalete teslim edeceğiz dedi. Okulların açılmasıyla birlikte güvenlik tedbirlerinin artırıldığına da dikkati çekti. Kırıkkale'de bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına müdahale eden polis memuru başka bir aracın çarpması sonucu şehit oldu. CHP'de gözler bugün yapılacak Yüksek Disiplin Kurulu toplantısına çevrildi. Toplantıda parti yönetiminin truva atları olarak nitelendirdiği isimlerin de aralarında olduğu ihraç dosyaları ele alınacak. Ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 24 kişi için gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında oyuncu Aras Bulut İğnemli, eski futbolcu Hasan Şaş, şarkıcı Sefo'nun da aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, cezaevi savcısı ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız dedi. Batı Trakya Türk azınlığının müftülerini seçme hakkı ve dini kurumlarının statüsüne ilişkin sorunlar Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne taşındı. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu, Cenevre'de düzenlenen olağan oturuma yazılı bildiri sundu. Yunanistan'ın dini kurumlar üzerindeki devlet kontrolünün din ve inanç özgürlüğü açısından sorun oluşturduğu belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın yakında sona ereceğini söyledi. İran'a yönelik geniş çaplı saldırıların yeniden başlatılıp başlatılmaması konusunda kritik bir kararın eşiğinde olduğunu da açıkladı. Tahran ise ABD'ye güvenmediğini belirterek olası yeni saldırılara güçlü karşılık verileceği mesajını verdi. Rusya ve Çin, Birleşmiş Milletler

geçmiş zaman olur ki. TRT NAMI İstanbul stüdyolarından sevgiler, saygılar, geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz kıymetli dostlarımız. Günün yoğunluğu içerisinde telaşınıza, heyecanınıza, mutluluklarınıza, bazen de hüzününüze ortak olmaya geldik bugün de. Diliyoruz iyiliklerin, güzelliklerin çoğaldığı bir gün olsun. Bizi her nerede dinliyorsanız şu an, belki yolda işe giderken, belki bir kahvaltı sofrasında, belki evde bir kahve yudumlarken veya ofisinizde ya da aracınızda, her neredeyse selam olsun diyoruz. Bugün de şarkıların o güzel dünyasında harika bir yolculuk gerçekleştireceğiz. Ve tabii ki bizi hastanelerde de dinleyen dinleyicilerimiz var. Onlara da şifalar dileyerek sizleri selamlamak istiyoruz ve programımızın açılışını yapmak istiyoruz. Bugün teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en özel eserlerle sizlerle birlikte olacağız. Türk müziğinin o güzel makamları ruhunuza şifa versin efendim, ruhumuzu dinlendirsin. Bugün harika şarkılar seçtik sizler için. Hem nostaljik eserler hem de o bildiğimiz eski güzel şarkıların güncel kayıtlarını yayınlayacağız. İlk konuğumuz Nesrin Sipahi olacak. Sanatçıdan nihavend bir eser dinleyeceğiz. Değerli sanatçının 1966 yılında yayınlanan 45'lik plağından bir eser sunacağız. Bu plakta Erol Sayan şarkıları yer alıyordu. Plağın bir yüzünde şimdi dinleyeceğiz. Güftesi Mehmet Gökkaya'ya ait Kaybet Olan O İlk Bakış Unutulmaz Unutulmaz isimli eser yer almaktaydı. Diğer tarafında ise Bana Bir Aşk Masalından Şarkılar Söyle isimli şarkı yer almaktaydı. Şimdi keyifle bu güzel esere kulak verelim. Göz göze gelinen o ilk anı, yüreğin çarpıntısını, heyecanını ve o anın kalbimizdeki etkisini en güzel dizelerle, en güzel namelerle anlatan harika bir şarkı. Nesrin Sipahi sizler. Altyazı

Behi Aksoy Zeynettin Maraş'ın Niyavent şarkısıyla bizlere seslendi. Gizli aşk bu, söyleyemem derdimi hiç kimseye. Evet, bu nostaljik seslerden biraz daha günümüze yaklaşalım ve Ahmet Özsan'a kulak verelim. Sanatçı Necdet Tokatlıoğlu'nun güftesi Halit Çelikoğlu'na ait Niyavent şarkısını seslendirecek bizler için. Bu eser aynı zamanda Ahmet Özsan'ın Ben Seni Unutamam isimli albümünde yer almakta. Yılları durduracak, güneşi dolduracak, dünyamı dolduracak bir sevgi istiyorum.

Ali Suat Erdil, sözlerini Hüsamettin Olgun'un kaleme aldığı Nihavend Turhan Taşan bestesini seslendirdi bizler için. Sevgim yüreğine sığmadı senin. Nihavend şarkılarla yolculuğumuz devam ediyor. Kıymetli dinleyicilerimiz, biliyorsunuz Türk müziği makamlarının ruha, insan psikolojisine olan etkileri üzerine yüzyıllardır tartışılıyor. Özellikle Selçuklu, Osmanlı döneminde ruhsal rahatsızlıkların tedavisi amacıyla da çeşitli teknikler geliştirilmiş. Ve bunlardan en önemlileri, İlaç tedavisinin yanı sıra

Müzik tedavisi, su tedavisi, hatta çiçeklerin kullanıldığı kokuya dayanan tedavi yöntemleri Osmanlı'da yine Türk müziği makamları ile insan ruhuna fayda sağlamayı amaçlamış. Farabi'nin, İbn Sina'nın bununla ilgili çeşitli araştırmaları var ve şimdi dinlemekte olduğumuz Nihavend makamının da bu anlamda insan psikolojisi üzerinde etkilerinden bahsediliyor. Hatta Farabi'nin araştırmalarına göre Nihavend makamının kuvvet ve barış duygusunu ifade ettiği söylenmiştir. Bizler bu bilgilerin kesinliğini tabii ki sizlere sunamıyoruz. Ancak bu güzel makamların ruhumuza farklı izler bıraktığı kesin. Biz de almak istediğimiz o güzel duyguları alarak yolculuğumuza devam edelim. Şimdi çok özel bir şarkıya kulak vereceğiz. Emel Sayın'la 1987 yılına uzanacağız. Osman Babuşçu'nun güftesi Güzide Taranoğlu'na ait Nihavend şarkısını dinleyeceğiz. Bu eser aynı zamanda 90'lı yıllarda da birçok sanatçı tarafından seslendirilmiş. Kanımda kıvılcım, canımda ateş, dünyama sen ışık verir gibisin. O asil varlığın meleklere eş, cennetten süzülüp gelir gibisin.

Yeşilçamlı yılların ve Türk filmlerinin unutulmaz eserlerinden bir Saadettin Ökten bestesi dinledik. Güftesi Turgut Yerkent'e ait Niyavend şarkıyı Güler Tacer seslendirdi. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, birlikteliğimiz Mustafa Sağyaşar'la devam edecek. Avni Alan'ın güftesi Rüştü Şardağ imzalı Niyavend şarkısını dinleyeceğiz sanatçımızdan. Aşk bu değil, yapma güzel, sen insanı güldürürsün.

Bakışların ne hoştur çapkın, gülüşlerin ne hoştur çapkın. Bekliyorum hasretle seni, gelişlerin ne hoştur çapkın. Bakışların ne hoştur çapkın, gülüşlerin ne hoştur çapkın.

0: Gelişlerin ne hoştur çapkın, gelişlerin ne hoştur çapkın, gelişlerin ne hoştur çapkın, gelişlerin ne hoştur çapkın.
1: Zeki Müren'in Dünden Bugüne isimli albümünde yer alan anonim eseri dinledik. Gel gezelim el ele, aşkımız gelsin dile. Elinden zehir olsa içerim bile bile. Evet efendim, bu güzel eserin ardından Muayyer Kürdi makamındaki şarkılarla geçmiş zaman olsundaki nostaljik yolculuğumuz devam etsin. Yine bir Teoman Alpay şarkısı dinleyeceğiz. Bu şarkı aynı zamanda Nejat Saydam yönetmenliğinde 1968 yılında çekilen ve başrolünde Hülya Koçyiğit ve Kartal Tibet'in yer aldığı Sarmaşık Gülleri filmine de adını veren bir eser. Küfte de Teoman Alpay imzalı, İzmir Radyosu'nun değerli sanatçısı Turgay Kızıltuğ seslendiriyor. Yalnız kalan ruhumun acısı çok derindir. Yıllar geçse de inan, kalbim yine senindir.

Asuman Asım Görgün Gündoğdu Duran'ın Muayyer Kürdi şarkısıyla bizlerle birlikte oldu. Ankara Rüzgarı dedi. Bu şarkı 60'lı yılların ortalarında Mavi Işıklar isimli grup tarafından klasik batı müziği enstrümanlarıyla seslendirilmişti. 1970 yılında ise Nesin Sipahi'nin sesinden dinledik. Şimdi güncel bir düzenlemeyle sizlerle buluştu. Birlikteliğimiz devam ederken programımızın bu bölümünde 1970'li yıllara uzanıyoruz ve Gönül Akkor'a kulak veriyoruz. Şimdi dinleyeceğimiz şarkı yine Türk filmlerinin unutulmaz eserlerinden biri. Hatta 1974 yapımı olan ve başrollerinde Emel Sayın'ın oynadığı Mavi Boncuk isimli filmde de sanatçı tarafından seslendirilmiş bir şarkı. Güfte Turgut Yerkent, beste Selahattin Altınbaş imzalı. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini.

Kararmış bir bulut olmuş yüreğim, dinmez bir fırtına koptu kopacak. Ayrılık diye mi bütün suç benim, gözlerim kahrından yağdı yağacak. Taner Şener bizlerle birlikteydi, sözlerini İrfan Türkoğuz'un kaleme aldığı Muayyer Kürdi makamındaki bestesinde dinledik sanatçıyı. Bu güzel şarkının ardından birlikteliğimize şimdi bir Osman Babuşçu bestesiyle devam edeceğiz. Sözlerini Güzide Taranoğlu'nun yazmış olduğu Muayyer Kürdi makamındaki şarkıda sanatçımız Zekai Tuncay'ı ağırlıyor. Değerli sanatçının 2010 yılında yayınlanan İmkansız isimli albümünden bir kayıt sunuyoruz sizlere. Gözü şafak, ağzı bahar, gülüşünde güller açar. 7'den 70'e kadar kadın her yaşta güzeldir. Bu güzel şarkı da tüm kadınlarımıza armağan olsun efendim.

Hasan Eylen'in 2011 yılında yayınlanan Hasretim Sana isimli albümünden beste ve güftesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait Muayyer Kürdi makamındaki şarkıya kulak verdik. Yalancı dünya, yalancı dünya, seni neylemeli? Dertlerin bitmiyor, çekilmiyor kahrın dedi kıymetli sanatçımız. Evet, hayat inişleriyle

Çıkışlarıyla, pürüzleriyle, güzellikleriyle uzun bir yol ama diliyoruz sizleri hep hayatta güzellikler karşılasın. Çevreniz sevgiyle, mutlulukla, huzurla dolsun. Ve tabii ki bu yolculuğa da şarkılar eşlik etsin. Şimdi yine o şarkılardan birini dinleyelim. Saadettin Kaynağ'ın güftesini kaleme aldığı eseri Zeki Müren yorumuyla sunacağız sizlere. Sanatçının 1990 tarihli Dünden Bugüne Zeki Müren isimli albümünden bir kayıt paylaşacağız. Bir rüzgardır gelir geçer sanmıştım, meğer başımda esen kasırgaymış sevgilim.

1990 yılından 2005 yılına uzandık. Samime Sanay'ın Hoş Geldin Aşk isimli albümünde yer vermiş olduğu Segah Tüğ'ü beraberce dinledik. Köprüler yaptırdım gelip geçmeye bir diğer adıyla Karam günümüzü renklendirdi. İsmi Karam olmasına rağmen. Efendim birlikteliğimiz Segah makamında eserlerle devam ediyor. Şimdi ise günümüze biraz daha yaklaşıyoruz ve 2015 yılında değerli sanatçı ve şef Vedat Kaptan Yurdakul'un seslendirmiş olduğu bir Hüseyin Erbay şarkısı dinliyoruz. Sözler İlkan San tarafından kaleme alınmış. Sana bin bir özlemle döneceğim demiştin, unutmayacağına hani sen söz vermiştin.

Turhan Taşan prodüktörlüğünde TRT İstanbul Radyosu'nda musikimize yeni şarkılar kazandırmak amacıyla 2014 yılında gerçekleştirilen kayıtlarda Nusret Yılmaz'ın seslendirmiş olduğu bir Faruk Şahin bestesini dinledik. Bu dinlediğimiz eser Segah makamında bir şarkıydı. Şimdi ise yine Hüzzam makamında bir esere kulak vereceğiz. Bir Şükrü Tunar şarkısını beraberce dinleyeceğiz. Asuman Assım Görgün'le 97 yılına uzanıyoruz. Altın Şarkılar isimli albümde yer alan bir kaydı sizlere sunuyoruz. Adanın yeşil çamları aşkımıza yer olsun. Ne çare ayırdı felek, kalplerimiz bir olsun.

İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Nazan Sıvacı Hüzzam Türkü ile bizlere seslendi. Kaleden top atarlar dedi. Birlikteliğimize yine Hüzzam şarkılarla devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılan Faruk Tınaz'a kulak vereceğiz şimdi. Sanatçının 2006 yılında yayınlanan Dinlenilsiz Şarkılar albümünden Arif Sami Toker'in sevilen eserini dinleyeceğiz. Talihin elinde oyuncak oldum. Kader böyleymiş, buymuş alın yazım.

Sözleri Reşat Özpirinççi tarafından kaleme alınan Avni Anıl'ın Gelin Alayı isimli hüzzam bestesini Gökhan Sezen icrası ile dinledik. Şimdi ritmimizi bir parça düşüreceğiz ve Uşak makamında eserlere kulak vereceğiz. Aşıklar makamının nadide bir şarkısını Gönül Akkor yorumuyla dinleyeceğiz. Bu dinleyeceğimiz eserin güftesi Vecdi Bingöl, bestesi Saadettin Kaynak imzalı. Sanatçının 2006 yılında yayınlanan Ne Yaptım isimli albümünde yer alan bir kayıt. Ne yaptım, kendimi nasıl aldattım, elimle ruhumu ateşe attım.

biri olan Güne Bir Söz Bırak köşesiyle kısa bir mola vermek istedik. Bugün yine güzel bir paylaşımda bulunacağız sizlerle. Biliyorsunuz zaman zaman Türk edebiyatından, zaman zaman dünya edebiyatından önemli isimler seçiyoruz paylaşımlar için. Bazen de yine farklı sanat dallarının önemli temsilcilerinden kişilerin paylaşımlarını sizlere sunuyoruz. Bugün dünya edebiyatından bir yazar var. Rus edebiyatının önemli yazarlarından 19. yüzyılın başlarında dünyaya gelen Lev Nikolayevich Tolstoy'un bir sözünü sizlerle paylaşacağız. Yazarın İnsan Ne ile Yaşar kitabından bir alıntıyı sunacağız sizlere. Tolstoy şöyle diyor: "Uzak ve imkansız görünen bir şey bir anda yakın ve mümkün olabilir." Evet, dünya döndükçe, yaşam var oldukça her ihtimal muhtemeldir. İyiliğin içindeki kötülükle, kötülüğün içindeki iyilikle bazen tökezleyeceğiz, bazen son hız basamakları tırmanacağız, bazen hayal kırıklıkları yaşayacağız, bazen zaferlerimizi kutlayacağız. Yaşamdaki en önemli olgu olan sağlık dileklerimizde diyoruz ki, sakın boynunuzu bükmeyin, sakın umutsuzluğa kapılmayın. Her şeyin üstünüze geldiği o anlarda tünelin ucundaki ışığa doğru yürüyün lütfen. Elbette içinizi ısıtan o güneşe ulaşacaksınız. Bu güzel dileklerle müzik yolculuğumuza devam ediyoruz. Biraz motivasyonumuzu yükseltmek, ritmimizi artırmak için harika Hüseyin'i bir şarkıya kulak veriyoruz. Rengin Uyar Kökten bizlerle. Menekşe Kokulu Yârim.

Aşıklar makamının nadide eserleriyle müzik yolculuğumuza devam ederken 91 yılına uzanıyoruz. Muazzez Abacı'nın Çok Geceler Bekledim isimli albümünde yer alan Münir Nurettin Selçuk'un sözleri Vecdi Bingöl tarafından kaleme alınan şarkısını dinliyoruz. Söyle sevgili, sevgili söyle. Söyle bana göz bebeğim, dalım, yaprağım, çiçeğim. Senin aşkındır dileğim, seviyorum, seveceğim.

Kıymetli sanatçımız Sami Aksu'nun 2003 yılında kayda alınan Muayyer şarkısını dinledik. Çayır ince biçemedim dedi bizlere. Ve efendim yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru yaklaşırken şimdi Turhan Taşan bestelerinden yapılmış olan bir albümde Hülya Sözen'in seslendirmiş olduğu Hüseyin'i şarkıya kulak veriyoruz. Aramızda dağlar var aşılır mı bilemem. Sana gelen yollara nasıl düşsem bilemem.

80'li 90'lı yıllara şarkılarıyla sesiyle damga vurmuş bir sanatçı Hülya Sözer'i dinledik. Sanatçı beste ve güftesi Turhan Taşan'a ait olan Hüseyin'i eseri seslendirdi. Aramızda dağlar var aşılır mı bilemem, sana gelen yollara nasıl düşsem bilemem. Gerçek sevgiler engel tanımıyor efendim, bunu mutlaka kendi deneyimlerinizden de bilirsiniz. O yüzden sevdikleriniz yanı başınızdaysa lütfen sıkıca sarılmayı, onlara sevginizi ifade etmeyi lütfen unutmayın, atlamayın. Çünkü sevgiyi paylaştıkça güzel ve sevgiyi ifade ettikçe güzel. Biz de sizlere sonsuz sevgilerimizle sesleniyoruz. Ne yazık ki birbirinden güzel şarkılarla da bir yayının sonuna geldiğimizi ifade etmek istiyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın TRT Name mikrofonunda Geçmiş Zaman Olur Ki programında yine gününüzü en güzel şarkılarla renklendireceğiz. En iyi dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken siz değerli dinleyicilerimizi Selahattin İçli'nin Hüseyin'in şarkısında Serap Mutlu Akbulut ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

TRT Radyoları arşivinden özenle seçtiğimiz şarkılarla Akşamın Sesi programı haftanın her günü saat 19'da TRT Name'de sizlerle buluşuyor.

0: TRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: Haberleri sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borsa ve fon piyasasında genele yayılmış bir risk ya da yapısal sorun bulunmadığını söyledi. Sınırlı sayıdaki piyasa bozucu eyleme ilişkin gerekli adımların atıldığını belirtti. Süreç sağlıklı şekilde işleyecek. Düşündüğümüz tedbirlerin çoğuna ihtiyaç kalmadı dedi. Bakan Şimşek, NTV'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlere yönelik yürütülen soruşturmayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Aralarında Fon Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin de yer aldığı 4 şüphelinin tutuklandığını belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye'de sürecin akamete uğramaması için sahayı gözetim altında tuttuklarını söyledi. Terörsüz bölge hedefi kapsamında yürütülen çalışmaları anlattı.

Türk Sivil Havacılığı'nın kalbi İstanbul Havalimanı gücüne güç katıyor. Hız, zaman ve operasyon kabiliyetlerini artıracak yeni pistin açılışı bugün yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, pistle Türkiye'nin küresel havacılıktaki konumunun daha da güçleneceğini vurguladı. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Kırıkkale'de bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına müdahale eden polis memuru başka bir aracın çarpması sonucu şehit oldu. Ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 24 kişi için gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında oyuncu Aras Bulut İynemli, eski futbolcu Hasan Şaş, şarkıcı Sefo'nun da aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, cezaevi savcısı ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız açıklamasında bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Toplantının gündeminde kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen 9 milletvekilinin dosyası var. Denizli Kale'de CHP ilçe başkanı Süleyman İnce'nin evinde yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan İnce tutuklandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın yakında sona ereceğini söyledi. İran'a yönelik geniş çaplı saldırıların yeniden başlatılıp başlatılmaması konusunda kritik bir kararın eşiğinde olduğunu da açıkladı. Tahran ise ABD'ye güvenmediğini belirterek olası yeni saldırılara güçlü karşılık verileceği mesajını verdi. Rusya ve Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İran'a yönelik yaptırımlar hakkındaki ABD tasarısını veto etti. İran, her iki ülkeye de teşekkürlerini sundu. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa yine soykırımcı İsrail'in hedefinde. Mescid-i Aksa'nın doğu duvarının bitişiğindeki Rahmet Kapısı mezarlığı art arda 3. hafta fanatik Yahudi grupların baskınlarına maruz kaldı. Onlarca işgalci Müslüman mezarlarının yanı başında Talmudik ayinler yaptı ve şofar borusu üfledi. Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. Son çatışmalarda ve hava saldırılarında 30 Husi'nin öldüğü bildirildi. Sayın dinleyiciler, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Marsilya'yı konuk etti. Siyah-beyazlı takım karşılaşmayı 4-1 kazandı. A milli erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'na grup aşamasında veda etti. Son 16 turuna yükselmek için Letonya karşısına çıkan Ay Yıldızlar rakibine 3-1 mağlup oldu. Haberleri sunduk.

0: CRC Name.
1: Sevilen şarkıları radyomuzun kıymetli seslerinden dinlemek isterseniz her gün 18 haberlerinin ardından Akustik Name programında buluşalım.

0: Zirvedeki Şarkılar.
1: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Name'ye Zirvedeki Şarkılara hoş geldiniz. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, mikrofonda ben Mehmet Çelikyay. Bu hafta

0: Yine her hafta olduğu gibi Türk sanat müziğinin en nadide eserleriyle, gönüllere dokunan melodilerle zirveye doğru bir yolculuk yapacağız. Her bir şarkı bir başka hatırayı canlandıracak, kimi zaman hüzünle dolup taşacak, kimi zamansa içimizi ısıtan bir sevda hikayesine kapılacağız. Eğer hazırsanız, Türk sanat müziğinin en güzel melodileri ruhunuza dokunmaya hazır. Hadi zirve yolculuğumuz başlasın.
1: TRT Name.

Değerli dinleyenler, bu haftada zirvedeki şarkıların sonuna geldik. Siz değerli dinleyenlerimizin istekleriyle şekillenen bu müzikal serüvene eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Program yapımcısı Oğuz Unutulmaz, mikrofonda ben Mehmet Çelik Yay. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, müzikle kalın.

TRT Radyoları arşivinden özenle seçtiğimiz şarkılarla Akşamın Sesi programı haftanın her günü saat 19'da TRT Name'de sizlerle buluşuyor.

0: CRC Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borsa ve fon piyasasında genele yayılan bir risk ya da yapısal sorun bulunmadığını söyledi. Mehmet Şimşek, bir özel televizyon yayınında fon piyasasında yaşananları anlattı. Sınırlı sayıdaki piyasa bozucu eyleme ilişkin gerekli adımların atıldığını belirten Mehmet Şimşek, süreç sağlıklı şekilde işleyecek, düşündüğümüz tedbirlerin çoğuna ihtiyaç kalmadı dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlere yönelik soruşturmayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Akın Gürlek, soruşturma kapsamında aralarında Fon Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin de yer aldığı 4 kişinin tutuklandığını belirtti. Soruşturma çerçevesinde 51 kişi hakkında da yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak mal varlıklarına tedbir konuldu. Spekülatif paylaşımlar yaptığı belirtilen 246 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildi. Türk Sivil Havacılığı'nın kalbi olarak nitelendirilen İstanbul Havalimanı gücüne güç katıyor. İstanbul Havalimanı'nın hız, zaman ve operasyon kabiliyetlerini artıracak olan yeni pistin açılışı bugün yapılacak. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, hizmete alınacak pistle Türkiye'nin küresel havacılıktaki konumunun daha da güçleneceğini vurguladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ahilik haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Bahçeli, mesajında ahiliğin mesleki uzmanlaşmayı ahlak ve vicdanla buluşturan özgün bir sosyoekonomik model olduğunu belirtti. Devlet Bahçeli, tüm esnaf ve sanatkarlarımızı ahilik haftasını gönülden kutluyor, sağlık, huzur ve bereket diliyorum dedi. Emniyet Teşkilatı'ndaki atamalar çerçevesinde 39 ilin emniyet müdürleri değiştirildi. Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Kararla 24 il emniyet müdürü merkeze çekilirken 23 polis baş müfettişi de il emniyet müdürü olarak atandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatlarında da 69 görev değişikliği yapıldı. İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında aralarında ünlü kişilerin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden uyuşturucu testi çerçevesinde Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği alınacağı belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağar, Hasan Şaş, Melis Eşüten ve Nilperi Şahinkaya gibi tanınan isimler bulunuyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e seyir halindeyken Girne açıklarında batan gemiyle ilgili davanın 4. duruşması tamamlandı. Girne Kaza Mahkemesi 9 kişinin tutukluluk süresinin 7 gün daha uzatılmasına karar verdi. Geminin kırılan kızağında yama olduğu iddiası inceleniyor. Batan gemide 267 yolcu ve mürettebat bulunuyordu. Kazanın ardından 239 kişi kurtarılmış, 14 kişinin ise naaşına ulaşılmıştı. Kaybolan 14 kişiyi arama çalışmaları 554 metre derinlikteki gemi enkazı ve çevresinde devam ediyor. Katliamcı İsrail'in ateşkese rağmen Gazze şeridindeki soykırımı devam ediyor. Saldırıların başladığı 2023 yılı Ekim ayından bu yana katledilen Filistinlilerin sayısı 74 bine yaklaştı. Gazze'de hasar gören binalara sığınan Filistinliler ise çökme riskiyle karşı karşıya. Soykırımcı İsrail'in zulmü Batı Şeria'da da son bulmuyor. Filistinlilerin topraklarını gasp eden İsraillilerin saldırısı sonucunda Ramallah kentinde bir araç devrildi, 5 Filistinli yaralandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Yüzyılı vizyonuna henüz dünyaya gelmemiş nesillerimizin Türkiye'sini inşa etme meselesidir sözleriyle dikkati çekti. Yozgat'ta konuşma yapan Işıkhan, bizim görevimiz değişen dünyanın şartlarına uygun çalışma hayatını inşa etmektir dedi. Haberleri dinlediniz.

0: Stüdyo Name.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan yayınlanmakta olduğumuz Stüdyo Name programından hepinize merhaba. Efendim, program yapımcımız Zeynep Ayvaz Geçer, tonmeisterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş ve ben spikeriniz Murat Doğru, şefimiz İpek Dereli yönetimindeki TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarıyla birlikte yaklaşık bir saat sizlerle olacağız. Programımıza eşlik edecek saz sanatçılarımız kemanlar Murat Kadir Gök, Serhat Şiltepe, Kanun İlhami Çetik, Ut Ömer Oyt, Ney Celalettin Biçer, Ritim Halil Uğur Kutlu. Sevgili dinleyicilerimiz, Stüdyo Name programımız Beyati makamında eserlerle başlıyor. İsmini Bayat Oğuz boyundan almış olan Beyati makamı çoğu zaman Bayati makamı olarak da bilinmektedir. Her bakımdan Uşak makamına benzeyen Beyati ya da Beyati makamı gerek geçki gerekse özellikleri yönünden Uşak makamından ayrı kendine özgü seyriyle icra edilmektedir. Programımız ilk olarak saz sanatçılarımızın eşlik edecekleri Neyzen Emin Efendi'nin Beyati Peşrevi'nin birinci hane ve teslim bölümlerinin ardından koromuzdan dinleyeceğiniz birbirine bağlı eserlerle devam edecek. Sevgili dinleyicilerimiz, Şef İpek Dereli yönetimindeki TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarıyla Stüdyo Name programı başlıyor.

Efendim Şef İpek Dereli yönetimindeki koromuz Beyati makamında eserlerle programına devam ediyor. Sırada güftesi Mithat Ömer Karakoyun'a, bestesi Selahattin Pınar'a ait şarkı var. Delisin deli gönlüm, bin bir bereli gönlüm. Güldüğümü kim gördü? Sevdim seveli gönlüm. Efendim sanatçımız Eylül Turan söylüyor.

Benzemez kimse sana, tavrına hayran olayım. Bakışından süzülen işvene kurban olayım. Lütfuna ermek için söyle perişan olayım. Bakışından süzülen işvene kurban olayım. Güftesi Rüştü Şardağ, bestesi Fehmi Toka'ya ait unutulmaz Beyati şarkıyı sanatçımız Ceyda Okan'dan dinliyoruz.

Sevgili dinleyicilerimiz, sırada yine bir Beyati şarkı var. Güfte Mustafa Nafiz Irmak, bestesi ise rahmetli hocamız Doktor Alaaddin Yavaşça. Gönülden gönüle çağlar geçersin, saçını kalbime bağlar geçersin. Gün olur sessizce ağlar geçersin, ömrümü canıma dağlar geçersin. Sanatçımız Meliha Yazıcı sizlerle.

Efendim ruhunuzu namelerle sarmaya, birbirinden güzel şarkılarla TRT Name'de devam ediyoruz. Çıkalım saydı şikare, çatarız belki o yare. Geçmez gönül dilberinden, dokunur zülfü nigare. Bestesi Tamburi Mustafa Çavuş'a ait bu beyati şarkıyı Şef İpek Dereli yönetimindeki koromuzdan dinliyoruz.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan, Stüdyo Name programından sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Beyati makamındaki eserlerin ardından Acem Kürdi makamındaki eserlere kulak vereceğiz. Şimdi de gerek dizisi gerek seyri yönünden oldukça geniş ve zengin bir makam olan Acem Kürdi makamı bileşik makamlardandır. Acem Kürdi makamındaki ilk şarkımızı koro seslendiriyor. Güftesi Nevres Paşa'ya, bestesi Sadi Hosses'e ait. Aşkın ile gündüz gece giryanım efendim. Bülbül gibi gül rüyine hayranım efendim. Acem Kürdi makamına giriş taksimini kanunla İlhami Çetik yapıyor.

Zehret mi hayatı bana cananım? Elemlerle doldu benim her anım. Kederinle yanıp sönse de canım, inan ki ben yine sana hayranım. Güftesi ve bestesi unutulmayan sanatçı Zeki Müren'e ait Acem Kürdi makamındaki şarkıyla sanatçımız Bahadır Özüşen geliyor mikrofona.

Efendim şimdi de sanatçımız Belgin Gök, güftesi Şinasi Önola, bestesi Avni Anıl'a ait Acem Kürdi şarkıda sizinle bir başka eda, başka bir arzu ile geldin. Akşam çöküyordu, yine bir başka güzeldin.

Kıymetli dinleyenler, TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan sunduğumuz Stüdyoname programımız güftesi ve bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait Acem Kürdi şarkıyla devam ediyor. Aşıkım ben gül yüzüne, sevda saçan gözlerine, nasıl kandım sözlerine, niye sevdim zalim seni, sanatçımız Sefer Karabük söylüyor.

Şimdi anladım neden bana küstüğünü. Böyle miydi ettiğimiz yeminler? Efem güftesi ve bestesi Arif Sami Toker'e ait Acem Kürdi makamındaki şarkıyı sanatçımız Özant Koç seslendiriyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan yayınlamakta olduğumuz Stüdyoname programının sonuna yaklaşırken efendim bizler program yapımcısı Zeynep Ayvaz Geçer, Tonmeister Enver Ergun,

Stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş, spikeriniz ben Murat Doğru. Diyoruz ki yüzünüzden tebessüm, kulaklarınızdan şarkılar hiç gitmesin. Sizleri Acem Kürdi makamının tınısında Şef İpek Dereli yönetimindeki TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarıyla baş başa bırakıyoruz. Efendim hoşça kalın, TRT Name'de kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Küresel Havacılığın Merkezi İstanbul Havalimanı'nın operasyonel kapasitesini zirveye taşıyacak olan 4. ana pistiyle ilave yatırımlar törenle hizmete girdi. Açılış töreninde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte muhalefetin İstanbul Havalimanı'na yönelik eleştirilerini hatırlattı. Erdoğan, uçak inmez dedikleri İstanbul Havalimanı hizmete girdiğinden beri başarıdan başarıya koşuyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlere yönelik soruşturma ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Akın Gürlek, soruşturma kapsamında aralarında Fon Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin de yer aldığı 4 kişinin tutuklandığını belirtti. Soruşturma çerçevesinde 51 kişi hakkında da yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak mal varlıklarına tedbir kondu. Spekülatif paylaşımlar yaptığı belirtilen 246 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ahilik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Bahçeli mesajında, "Ahilik, Türk-İslam evren tasavvurunu mesleki ve etik ilkelerle mühürleyen muazzam bir medeniyet projesidir," dedi. Devlet Bahçeli, "Ahiliğin bıraktığı mirasla modern ilkeleri sentezleyerek geleceğin çalışma hayatının inşa edilmesi gerektiğini belirtti." Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Yüzyılı vizyonuna henüz dünyaya gelmemiş nesillerimizin Türkiye'sini inşa etme meselesidir sözleriyle dikkati çekti. Yozgat'ta konuşma yapan Işıkhan, "Bizim görevimiz değişen dünyanın şartlarına uygun çalışma hayatını inşa etmektir," dedi. Emniyet Teşkilatı'ndaki atamalar çerçevesinde 39 ilin emniyet müdürleri değiştirildi.

Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Kararla 24 il emniyet müdürü merkeze çekilirken 23 polis baş müfettişi de il emniyet müdürü olarak atandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatlarında da 69 görev değişikliği yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medyada yaptığı açıklamada 111. dönem kaymakamlık kursu kapsamında kaymakam adaylarıyla bir araya geldiğini duyurdu. Yeni görevlerine hazırlanan kaymakamlardan vatandaşa odaklı ve çözüm üreten bir yönetim anlayışı beklediklerini belirten Cevdet Yılmaz, devletin hizmetlerini, şefkatini ve adaletini her haneye ulaştırın dedi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayindeki yerlilik oranının %83'e ulaştığını açıkladı. Denizli'de konuşma yapan Haluk Görgün, 12 aylık savunma ve havacılık ihracatının da 11 milyar dolar olduğunu vurguladı. Haluk Görgün, üretim kapasitesini bütün şehirlere yaymaya kararlıyız dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Kale ilçe başkanı Süleyman İnce'nin evinde yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan İnce işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olayın ardından Süleyman İnce'nin CHP Kale ilçe başkanlığı görevinden alındığı bildirildi. İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında aralarında ünlülerin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden uyuşturucu testi çerçevesinde Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği alınacağı bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında oyuncu Aras Bulut İynemli, eski futbolcu Hasan Şaş ve şarkıcı Sefo da bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, savaşa ilişkin kritik bir karar aşamasında bulunduğunu açıkladı. Amerikan haber sitesi Axios'a açıklamalarda bulunan Trump, İran'a yönelik geniş çaplı saldırıların yeniden başlatılıp başlatılmaması konusunda önümde büyük bir karar var. Girip onları yok etmek istiyor muyum, istemiyor muyum? Büyük bir karar, dedi. Bu arada Washington, savaşa rağmen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve diğer üst düzey İranlı yetkililere vize verdi. Sahadaki gerginlikse devam ediyor. İran, Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı geçiş yaptığı gerekçesiyle Togo bayraklı petrol tankerini vurdu. Haberleri dinlediniz.

İstanbul Radyosu Karma Fasıl Topluluğundan Hüseyin'i Faslı'nı dinleyeceksiniz. Yöneten Ahmet Kadri Rizeli. Ara taksimini Keman'la Kemal Demir yapacak.

Ahmet Kadri Rizeli yönetiminde İstanbul Radyosu Karma Fasıl topluluğundan Hüseyin'in faslını dinlediniz. Ara taksimini Kemal'la Kemal Demir yaptı.

0: CRC Name.
1: Geçmişin şen seslerini bugüne taşıyor, kulaklarınızdan gönlünüze derin bir muhabbet bırakıyoruz. Meydan Faslı her cumartesi saat 21'de TRT Name'de.

0: TRT Name.
1: Pazar geceleri, gün biterken insanın içiyle baş başa kaldığı o sakin vakitte sesler ve hikayeler daha derinden dokunur. Hayattan süzülen küçük anılar Türk sanat müziğinin zamansız eserleriyle buluşur. Nurcan Betül Arısoy'un hazırlayıp sunduğu Mehtap'ta Yakamozlar her pazar 22.30'da TRT Name'de. TRT Name.

0: SRT Name.
1: Saat 18.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. İstanbul Hava

Havalimanının 4. ana pisti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçmişte muhalefetin İstanbul Havalimanı'nı hedef alan sözlerini hatırlatarak yanıtını İstanbul Havalimanı'ndan verdi. Erdoğan, uçak inmez dedikleri havalimanı hizmete girdiğinden beri başarıdan başarıya koşuyor dedi. İstanbul Havalimanı'nın hizmete girdiği günden bu yana ulaştığı küresel başarıları da verilerle anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'yla Türkiye sivil havacılıkta Şampiyonlar Ligi'ne çıkarak gücüne güç katmıştır diye konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borsa ve fon piyasasında genele yayılan bir risk ya da yapısal sorun bulunmadığını söyledi. Mehmet Şimşek bir özel televizyon yayınında fon piyasasında yaşananları anlattı. Sınırlı sayıdaki piyasa bozucu eyleme ilişkin gerekli adımların atıldığını belirten Mehmet Şimşek, süreç sağlıklı şekilde işleyecek. Düşündüğümüz tedbirlerin çoğuna ihtiyaç kalmadı dedi. Kırıkkale'nin Bahçılı ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına müdahale eden Batuhan Sarıyalçınkaya adlı polis, başka bir aracın çarpması sonucunda ağır yaralandı. 28 yaşındaki polis Sarıyalçınkaya kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. İki sürücü gözaltına alındı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve eski cezaevi savcısı Necip Doğan'la Kozinoğlu'nun cezaevindeki iki koğuş arkadaşı adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında 4 kişi de tutuklu bulunuyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız dedi. İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu uluslararası yasa dışı Forex dolandırıcılık ağı deşifre edildi. İstanbul ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 175 kişi yakalandı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığıyla 80 araç ve 12 mülkede el konuldu. Söz konusu dolandırıcılık ağının yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde yaklaşık 13 milyar lira hacme ulaştığı belirlendi. Katliamcı İsrail'in ateşkese rağmen Gazze şeridindeki soykırımı devam ediyor. Saldırıların başladığı 2023 yılı Ekim ayından bu yana katledilen Filistinlilerin sayısı 74 bine yaklaştı. Gazze'de hasar gören binalara sığınan Filistinliler ise çökme riskiyle karşı karşıya. Soykırımcı İsrail'in zulmü Batı Şeria'da da son bulmuyor. Filistinlilerin topraklarını gasp eden İsraillerin saldırısı sonucunda Ramallah kentinde bir araç devrildi, 5 Filistinli yaralandı. Filipinlerin güneyindeki bir okulda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 6 öğrenci yaşamını yitirdi, 17 kişi de yaralandı. 16 yaşındaki saldırganın etkisiz hale getirildiği açıklandı. Söz konusu saldırı Filipinler'de Haziran ayından bu yana okullarda gerçekleştirilen 3. saldırı oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin örtü altı üretiminde dünyanın sayılı ülkelerinden birisi olduğunu söyledi. Erzincan'da açıklama yapan Yumaklı, son 24 yılda sera alanlarındaki artışın %44'e ulaştığının altını çizdi. İbrahim Yumaklı, örtü altı üreticilerinin destekleneceğini vurguladı. Hafta sonu yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava koşulları etkili olacak. Karadeniz'de ise sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın Rize, Artvin, Giresun ve Trabzon'da sarı kodlu yağış uyarısında bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası bu akşam oynanacak tek maçla açılıyor. Saat 20'de başlayacak karşılaşmada Kasımpaşa, Tümosan Konyaspor'u konuk edecek. Maç TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

akşamlar değerli dinleyenler. Güzel İzmir'den gerçekleştirdiğimiz Akustik Name canlı yayınımızla sizleri selamlıyoruz. Bugün yine her hafta olduğu gibi bizlere kemanda Onur Soysal, kanunda Ali Emre Arslan, klarnette Tolga Akşit, bas gitarda Olgun Kılıç, klasik gitarda Çağrı Gözeten, piyanoda Caner Aral ve ritim sazda İsmet Çakmak eşlik edecek. Akustik Name'yi siz kıymetli dinleyenlerimiz için Alparslan Kara İbrahimoğlu ve Nihan Yöyen hazırladı. Ton Meister'imiz Burçin Aktürk'ün ve mikrofon başında ben Dilek Özkan Emiroğlu ve Emrah Yiğit. Saatleriniz 19'u gösterene kadar şahane şarkılar ve türkülerle sizlerle birlikte olacağız.

0: Az efendim. Emrahçığım merhaba.
1: Merhaba Dilekçiğim, nasılsın?
0: İyiyim, sen nasılsın?
1: Teşekkür ederim.
0: Dinleyenlerimizin çok sevdiği bir şarkıyla programımızı başlattık. Selahattin
1: evet.
0: Altınbaş bestesi, güftesi Turgut Yerkent'e ait. Dedik ki, duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Yine çok keyifli, güzel şarkılarımız var değil mi?
1: Evet.
0: O zaman izninle ben bir şarkı seslendireyim Nihavend makamında. Bestesi Yıldırım Gürses, güftesi Uğur Gür'e ait bir şarkı efendim. Ve diyeceğiz ki, her şeydi benim için, bir candı, bir nefesti. Sorma bana o aşkı, aradan yıllar geçti.

0: Teşekkürler arkadaşlar, güzel eşliğiniz için.
1: Gönlüne yüreğine sağlık.
0: Teşekkürler Emrah'cığım. Çok güzel, sevilen, duygu yüklü bir şarkı.
1: Duygu yüklü,
0: değil mi?
1: Evet.
0: O zaman biraz hareketlenelim. Yine Nihavend makamında devam edelim efendim. Güftesi Mustafa Töngemen ve bestesi Erdinç Çelikkol'a ait bir şarkı seslendirelim. Radyoları başındaki dinleyenlerimiz de bize eşlik etmesini bekliyoruz. Diyelim ki efendim, gel gönlümü yerden yere, vurma güzel ne olursun.

0: TRT Name.
1: İzmir'den gerçekleştirdiğimiz Akustik Name canlı yayınımız devam ediyor efendim. Teşekkürler arkadaşlar güzel eşliğiniz için.
2: Dilekçim gönlüne yüreğine sağlık.
1: Teşekkürler Emrah'cığım. Şimdi türküler bu hafta, türküler sende.
2: Evet.
1: Evet, çok da güzel. Böyle Kırşehir'e doğru ilerleyeceğiz, gideceğiz. Neşet Ertaş'tan alınan Kırşehir yöresine ait bir türkü seslendirecek sanatçımız ve diyecek ki: yazımı kışa çevirdin, bak gözümde yaşa Leyla.

0: TRT Name.
1: İzmir'den gerçekleştirdiğimiz Akustik Name canlı yayınımız devam ediyor efendim. Emrahçığım, ağzına yüreğine sağlık.
2: Teşekkür ederim Dilekçim.
1: Kıymetli sanatçı.

0: Cüs arkadaşlarımıza da teşekkür edelim.
1: Evet,
0: Şahane bir
1: türküler
0: eşlikti.
1: özümüz. Elimizden geldiğince de böyle seslendirmeye çalışıyoruz.
0: Sana da
1: İnşallah
0: çok yakışıyor.
1: dinleyenlerimizin de beğenisini olmuştur. Güzel gelmiştir.
0: Sesine de çok yaşıyor.
1: Teşekkür
0: Dediğin gibi
1: ederim.
0: özümüz, kültürümüz, Türklerimiz. Efendim şimdi bu kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım, bu muhteşem orkestra bugün yine sizler için çok güzel bir şarkı hazırladılar. Arkadaşlar buyurun, sıra sizde.

0: Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Unutulmaz adınla dudakta kal
1: kal
0: sevgilim.
1: sevgilim.
0: Ne muhteşem bir şarkı, ne kadar güzel bir icra, değil mi Emrah'cığım?
1: Bambaşka. Ve her zamanki gibi muhteşem.
0: Kesinlikle. Yine öyle bir şarkı var efendim. Sanatçımız Emrah Yiğit seslendirecek. Bestesi ve güftesi Şakip Ayhan Özışık'a ait ve diyecek ki: Rüzgar söylüyor şimdi o yerlerde bizim eski şarkımızı. Vazgeç, söyleme artık, hatırlatma mazideki aşkımızı.

0: Teşekkürler Emrah'cığım.
1: Sağ olasın Dilek'cim.
0: Ağzına yüreğine sağlık. Muhayyer Kürdi yine çok sevdiğim, çok sevilen, dinleyenlerimizin de, musiki severlerin de çok sevdiği bir makam. Çok böyle duygulu değil
1: evet.
0: mi? Ayrı
1: Çok,
0: bir duygusu, ayrı bir hüznü ve ayrı bir neşesi var.
1: Neşesi var, duygusu ve hüznü hepsini içinde barındıran bir makam. Çok da seviyorum. O yüzden bu güzel eseri de seslendirmek istedim.
0: Hafif hafif sonbahara geçerken, rüzgarlar
1: evet,
0: değil mi?
1: rüzgarlar.
0: Hafif hafif başlamışken çok daha güzel bir şarkı oldu.
1: Evet.
0: Yine dinleyenlerimizin çok sevdiği bir şarkı var efendim sırada. Bestesi ve güftesi Yıldırım Gürses'e ait. Emrah Yiğit seslendirecek ve diyecek ki: "Bir garip yolcuyum hayat yolunda, yolunu kaybetmiş perişanım ben."

0: TRT Name.
1: İzmir'den gerçekleştirdiğimiz Akustikname canlı yayınımız devam ediyor efendim. Emrah'cığım, ağzına yüreğine sağlık.
2: Dilek'cim, teşekkür ederim, sağ olasın.
1: Bizi eskilere götürdün, duygulandırdın.
2: Evet, Yıldırım Gürses'in güzel bir eseriydi. Buradan da rahmet olsun kendisine.
1: Amin, Allah rahmet eylesin. Bu fani dünyada bir garip yolcuyuz hepimiz.
2: Hepimiz, tabii ki.
1: Gerçekten de yalan dünya öyle bir güzel
2: dile almış
1: ki. Evet, öyle bir güzel bestelemiş ki üstad.
2: Tabii.
1: Sen de çok güzel seslendirdin.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Yine sanki o yıllara ait bir şarkı. Gerçi yanlış olursa da sevgili ton maestrimiz Burçin hemen der ki şu yıllar. Değil mi sevgili Burçin? Dinleyenlerimiz, sevgili dinleyenlerimiz buradan bize gülüyor, evet diyor. Ben öyle anımsıyorum, yine benzer yıllar sanki. Ben bir şarkı seslendireceğim. Dinleyenlerimizin çok sevdiği, hatta Yeşilçam'da da dinlediğimiz bir şarkı.
2: Evet.
1: Güftesi Faruk Nafiz Çamlıbel, bestesi de Suat Sayın'a ait efendim. Ve diyeceğiz ki, sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakın, sesini duyan olur, sana göz koyan olur.

0: arka arkayı seslendirdik Emrah'cığım.
1: Evet.
0: Bu güzel şarkılar hep var olsun. Şimdi saatimize bakıyorum. Yavaş yavaş akustiknamenin sonuna gelmişiz efendim. Zamanımız nasıl geçti, değil mi? Su gibi baktı geçti yine vakit.
1: Evet.
0: Anlamadık.
1: Çok çok hızlı geçti.
0: Evet, bizlere yine her hafta olduğu gibi kemanda Onur Soysal, kanunda Ali Emre Arslan, klarnette Tolga Akşit, bas gitarda Olgun Kılıç, klasik gitarda Çağrı Gözeten, piyanoda Caner Aral ve ritim sazda İsmet Çakmak eşlik etti. Akustik nameyi siz kıymetli dinleyenlerimiz için Alparslan Kara İbrahimoğlu ve Nihan Yöyen hazırladı. Tonmeisterimiz Burçin Aktürk'ün ve mikrofon başında ben Dilek Özkan Emiroğlu ve Emrah Yiğit. Haftaya aynı gün ve saatte akustiknamede buluşmayı diliyoruz ve çok güzel bir şarkıyla akustiknameyi bitiriyoruz. Bir Muhayyer Kürdi şarkı, bestesi ve güftesi Hasan Esen'e ait, çifte telli diyelim efendim.

0: Teşekkürler arkadaşlar.
1: Dilek'cim gönlüne yüreğine sağlık.
0: Teşekkürler Emrah'cığım. Şimdi sevgili tonmeisterimiz Burçin bize o doğru bilgiyi verdi. Bu sefer doğru bilgiymiş efendim. Tahminim doğru. Bir şarkımız 1972, öteki de 1973 yılına aitmiş. Aynı dönemlere ait iki şarkı.

İstanbul'dan merhabalar efendim, TRT Name'ye hoş geldiniz. Akşamın sesiyle bir kez daha huzurlarınızdayız bu akşam TRT Name'de. Yapımcımız Oğuz Unutulmaz, teknik yönetmenimiz Selda Kış ve mikrofonda sunucunuz ben Tayfun Öçal.

Her akşam olduğu gibi 19'da 21 arası 2 saat boyunca canlı yayında radyolarınıza konuk olacağız. Çok güzel şarkılarımız var bu akşamda. Her şeyin başladığı bir haftayı sonlandırıyoruz en azından iş ve okul günlerini. Çünkü okullar da açıldı biliyorsunuz bu hafta. Sonbaharı hatırlatan her şeyin olduğu bir haftayı sonlandırıyoruz birlikte. Kürdili Cazkar makamında eserlerle başlayacağız bu akşam programımıza. İlk eserimiz Zeki Duygulu'nun bestelediği bir şarkı, Elif Güreşçi seslendirecek. Derbeder bir aşıkım, yurdum evim viranedir.

Nusret Yılmaz'dan dinledik. Felek vurmuş bir kere, ne söylesem bahane. Kürdeli Hicazkar eserin bestesi Turhan Taşan, güftesi Tunç Kemal'e ait efendim. Aynı makamdan devam ediyoruz akşamın sesine. Sıradaki şarkımızı Melihat Gülses'ten dinleyeceğiz. Eserin bestesi Bilge Özgen, güftesi Hüsamettin Olgun'a ait. Ay bu gece başka güzel, başka güzel yıldızlar.

Deli Cazgar makamının en güzel eserlerinden birini Serhat Sarpel ve Gönül Aköz birlikte seslendirdi efendim. Geçmesin günümüz sevgilim yasla. Bu güzel eserin bestesi Alaaddin Yavaşça, güftesi Şerafettin Aydınlığa aitti. Saatlerimiz 19.18. Akşamın sesi devam ediyor. TRT Namedesiniz. Yine benzer bir eser. Yusuf Nalkesen imzası taşıyan Kürdeli Cazgar şarkıyı Seda Gökkadar'dan dinleyeceğiz şimdi. Avuçlarımda hala sıcaklığın var inan.

Hasan Eylen'den dinledik Yağmur Duası. Kürdeli Cazkar eserin bestesi Avni Anıl, güftesi Tekin Gönenç imzası taşıyordu. Kürdeli Cazkar makamında son iki şarkımız, onlardan birini şimdi dinleyeceğiz Ahmet Özhan'dan. Beste Selahattin İçli, güfte Cansın Erol Ozan imzası taşıyor bu eserde de. Hüzün zaman zaman deli dalgalarla gelir.

Son Kürdeli Cazkar eserimizi de Emel Sayın'dan dinledik. Saymadım kaç yıl oldu sen ellerin olalı. Yusuf Nalkese'nin yazıp bestelediği çok güzel bir eserdi. Şimdi Hicaz şarkılara geçiyoruz akşamın sesinde. İlk Hicaz eserimiz bir Avni Anıl bestesi olacak. Sözler İlkan sana ait. Gönül yazar seslendiriyor. Gün be gün yaşanan o hatırayı unutup bir yana atmak olmaz ki.

Zeki Müren ve Muazzez Abacı, şahane bir düet dinledik. Hiçbir şeyde gözüm yok, sen yanımda ol yeter. Fethi Karamahmudoğlu'na ait Hicaz makamında unutulmaz bir şarkıydı efendim. Sıradaki Hicaz eserimiz ise bir İstanbul şarkısı, Yesari Asım Arsa'ya ait. Yıldırım Bekçi seslendiriyor. Sazlar çalınır Çamlıca'nın bahçelerinde.

Önce Umut Akyürek bizlere Yusuf Nalkese'nin Hicaz klasiğini seslendirdi. Bir gün karşılaşırsak ayrıldığımız yerde ve az önce de Cengiz Han Sönmez yorumuyla Karanfil Oylum Oylum'u dinledik. Yine Hicaz bir eserdi ve bu şarkılarla birlikte Hicaz makamının da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Akşamın sesinde aynı zamanda bir saatte geride kaldı canlı yayınımızda. TRT Name'desiniz, yeni saatimize Nihavend eserlerle girmiş olacağız. İlk Nihavend şarkımız Şekip Ayhan Özışık imzası taşıyor. Hasan Eylen seslendirecek. Ufacık tefeciktin yemyeşil gözlerin vardı.

Yine harika bir düet dinledik. Bu kez bir Nihavend tangoydu. Ben solmuş bir yaprak gülün dalında. Ahmet Özhan ve Seda Gökkadar birlikte seslendirdiler efendim bu güzel eserin. Bestesi Hasan Esen, güftesi Fatma Onur imzası taşıyordu. Sıradaki Nihavend şarkımızsa yine unutulmaz bir Kamuran Yarkın bestesi. Güfte Doğan Işık Saçan'a ait Ali Suat Erdil seslendirecek. Sen kimseyi sevemezsin, sevmeyeceksin.

Hatırla ey peri o mesut geceyi. Bir dönem dilden dile dolaşan eserlerden birini dinledik efendim. Sabahattin Ezgi'ye ait bu Nihavend şarkıyı Nazan Sıvacı seslendirdi. Yine öyle bir eser dinleyeceğiz şimdi Behiye Aksoy yorumuyla bu kez. Beste Teoman Alpay Güfte Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar.

Ben Sana Sevmeyi Öğretemedim. Mustafa Sağ Yaşar'dan dinledik efendim. Bir Nihavend klasiği. Bestesi Avni Anıl, güftesi Turgut Yarkent'e aitti ve aynı zamanda bu akşamın son Nihavend şarkısıydı. Akşamın sesinde son yarım saate girmek üzereyken Muhayyer Kürdi eserlere başlıyoruz. Onlardan ilki bir Zeki Müren şarkısı. Mine Geçil'i seslendiriyor. Nazlı bir çiçek gibi.

Her sonbahar gelişinde çalmamız gereken bir eser dinledik efendim Yıldırım Gürses'ten. Düşen bir yaprak görürsen, kendi bestelediği bu muhayyer Kürdi eserin güftesi Erkan Yurdaer'e aitti. Ve akşamın sesinde artık bu dakika itibariyle uşak eserler dinlemeye başlıyoruz efendim. İlk uşak şarkımız Nasibin Mehmet Yürü'ye ait, Zekai Tunca seslendirecek. Her günüm mazide kalmış günlerimden gün.

Yahya Kemal Beyatlı'ya ait dizelerden Münir Nurettin Selçuk'un Uşşak makamında bestelediği eseri Gökhan Sezen'den dinledik. Aheste çek kürekleri mehtap uyanmasın. Programımızın sonunda doğru giderken Uşşak eserler dinlemeye de devam ediyoruz. Sırada Tatyos Efendi'ye ait bir eser var. En bilinen şarkılarından biri Gamzedeyim Deva Bulmam. Çiğdem Yarkın'dan dinliyoruz.

Bestesi Alaaddin Şensoy, güftesi Hasan Kaya Manioğlu'na ait Uşak eseri Yaşar Özel'den dinledik. Ömür bu rüzgar gibi, sel gibi akıp geçti. Ve bir Uşak eserde Müzeyyen Senar'dan dinleyeceğiz efendim şimdi. Bestesi Tatyos Efendi, güftesi Ahmet Rasim Bey'e ait o çok sevdiğiniz şarkı. Bu akşam gün batarken gel.

Bu akşam finale eğlenerek uzandık efendim. Bu güzel şarkının ardından akşamın sesinin bu akşamki bölümünün de sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Evlerinizi, arabanızı bize açtığınız için. Bu akşam yapımcımız Oğuz Unutulmaz'dı. Teknik yönetmenimiz Selda Kış ve sunucunuz ben Tayfun Öçal. Sizlere vedamız yine Uşak makamında bir eserle olacak bu akşam. Şükrü Tunar'ın bir bestesini Muazzez Abacı ses.

0: Dinleyicilerimiz, TRT'nin AM mikrofonlarından, musiki sandığımızdan sevgi, saygı ve muhabbetle sizleri selamlıyoruz efendim. Bu akşam sandığımızın kapağını kalbimizin kuytularında esen, kimi zaman bir sabah meltemi gibi sevgilinin kokusunu getiren, kimi zaman da ayrılığın hüznüyle yapraklarımızı savuran rüzgar temalı eserler için aralıyoruz. Yapımda ve sunumda ben Dilek Yüzler.
1: Ben Murat Salim Tokaç.
0: Teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar efendim. Rüzgar kırdı dalımı, ellerin günahı ne hocam?
1: Ya.
0: Ne güzel eserler değil mi?
1: Hepsi var. Gelir geçer sandım. Yani rüzgarın ses ile getirdikleri başka, uğultusunun içindeki, bir de taşıdıkları, zaman içerisinde taşıyarak bir yerden bir yere götürdükleri. Dolayısıyla biz bazen hep şekil veya maddesel olarak bakıyoruz ama azıcık böyle kapıyı araladığımız zaman aslında bildiğimiz fakat farkında olmadığımız ayrıntıları da, gizli olan ayrıntıları da görmeye ve duymaya başlıyoruz.
0: Evet.
1: Rüzgar da böyle bir ifade. İsterseniz hemen

0: Gelin bir eserle merhaba diyelim. Ondan sonra o kapı açılınca bakalım bizim aklımıza gelenleri de dinleyenlerimizle paylaşalım.
1: Buyurun.
0: Segah makamında bir şarkı. Söz yazarı Ercüment Er, bestekar Saadettin Kaynak. Bekir Sıtkı Sezgin hocamızın sesinden dinleyeceğiz. Bir rüzgardır gelir geçer sanmıştım. Meğer başımda esen kasırgaymış sevgilim. Gönül oyunudur bunun izi kalmaz demiştin. Meğer içimde yanan bir volkanmış sevgilim diye başlayan sözler.

0: Evet hocam, rüzgarın çoğu zaman sevgilinin bulunduğu diyarlardan haber getirmesi tasvir edilir. Sevgiliye kavuşamadığında duygularını rüzgara emanet eder ve ondan sevgiliye selam götürmesini ve sevgiliden bir haber getirmesini ister. Sevgiliden haber getir diye bir eser de vardı sanırım, şimdi aklıma o geldi.
1: Evet.
0: Sevgiliye selam götür diye mahurdu sanırım.
1: Doğru. Yüce dağdan esen rüzgar.
0: Evet.
1: Sevgiliye selam götür.
0: Evet. Yine öyle bir eser var sırada. İsterseniz siz
1: Nasıl
0: anons
1: isterseniz.
0: edin.
1: Yine
0: Buyurun.
1: bir Saadettin Kaynak bestesi ve ve Vecdi Bingöl'ün sözleri. Nihavend makamında bir şarkı. Müzeyyen Senar'ın sesinden dinleyeceğiz. Ey ipek kanatlı seher rüzgarı.

0: Yazarın bazen zamanın akışını ve hayatında geçici olduğunu anlattığı eserlere de denk geliyoruz hocam.
1: Rüzgarın anlamı aslında temelde kelime anlamı zaman, devir ve o yaşanmışlığı içinde barındıran bir ifade. Dolayısıyla hani biz eserlerde rüzgar karşımıza çıkınca bizim şu andaki algımız üzerinden bir esinti, işte bir hani gelen geçen de ya, o da aslında o demin sohbetin başında söylemiştik birlikte hatırlarsanız. İşte o taşıdıkları o zamanı ve devri anlatıyor aslında. Dolayısıyla biz eserlerin içerisinde o ifadeleri rüzgar kelimesinin haricinde kullanılan hem kelimelerden hem de cümlelerden fazlasıyla anlayabiliyoruz. Şimdi belki sıradaki eserimizde onu anlatan duygu ifadesini çok daha net görüp, duyup ve yaşıyoruz. İsterseniz birlikte sunalım. Hem sözleri hem de bestekarı aynı musiki şinasa ait. Genç yaşta kaybettiğimiz Şekip Ayhan Özışık. Kim? Yahya Geylan. Uzaklara selam edelim. Şimdi Kanada'da
0: Evet,
1: Canan'la birlikte,
0: selamlar,
1: sevdiğimiz eşiyle
0: sevgiler.
1: birlikte.
0: Ne diyoruz hocam? Rüzgar söylüyor şimdi o yerlerde bizim eski şarkımızı. Vazgeç, söyleme artık, hatırlatma mazideki aşkımızı. Bir kış günüydü başladı o hazin hatırası gönlümüzün. Vazgeç, söyleme artık, hatırlatma mazideki aşkımızı.
1: Ne güzel anlatmış değil mi? Ve bunu da
0: Harika.
1: Muhayyer Kürdi makamında o duyguları ifade etmek üzere Yahya Geylan'ın sesinden dinleyelim.

0: Evet, sırada isterseniz bir saz eseri mi dinlesek? Ne dersiniz?
1: Tabii
0: Özel bir
1: biz
0: saz eseri de.
1: evet icrasının enstrümantal yapıldığı daha önce İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu'nun sanatkarları tarafından icra edilmiş bir anonim halk şarkısı, türküsü diyelim. Bu özellikle mübadele yıllarında o karşılıklı değişim esnasında iki toplumun birbiriyle olan Ege'nin iki yakası dediğimiz bizim hem yaşanmışlıkları hem kültürleriyle o göçün hikayesini anlatan ve tabii o dönem bunların duyulduğu zaman o hatıralar akıllarına geldiği için çoğu zaman bizim şimdi dinleyicilerimiz dinlediği zaman aa diyecek ki bunu biz düğünlerde falan böyle hani işte kimi zaman sirto gibi dans müziği dediğimiz bir müzik olarak aklımıza gelir. Böyle bir hatırası olduğunu bilerek bundan sonra dinlerler ise çok daha belki hani insana değişik duygu katar. O da neticede hani rüzgarın getirdikleri ve götürdükleri anlamında bir paylaşım olsun diye kısacık bir versiyonunu dinletmek istedik.
0: Anonim herhalde, değil mi
1: Evet,
0: hocam?
1: anonimdir.
0: Buyurun, dinliyoruz.

Rüzgar kimi eserlerde yine ayrılığın ve özlemin de sembolü olmuş hocam. Yine güzel bir eser var. Zeki Müren'in çok eski kayıtlarından vereceğiz şimdi. Beste Selahattin Erküse'ye ait Güfte Fuat Edip Baksı. Buse'lik eser. Rüzgar kırdı dalımı, ellerin günahı ne? Ben yitirdim yolumu, yolların günahı ne?

0: Evet hocam, bazen de rüzgarın yine ilahi aşkın nefesi olarak da yorumlandığını görüyoruz eserlerde. Ondan hiç bahsedemedik ama yine programımızın sonuna geldik. Söyleyecek bir şeyleriniz varsa onları da alalım hocam.
1: Evet, rüzgar gibi geçti diyorlar ya, program
0: Evet.
1: rüzgar gibi gelip geçti. Hepsi öyle oluyor. Bize öyle ama
0: Evet.
1: inşallah dinleyenlerimiz de sıkılmadan neşeyle takip ediyordur. Ondan çok mutlu oluruz.
0: Evet.
1: Çünkü biz programda malum hem canlı icralarımıza hem arşiv kaydından özellikle yer vermek istediğimiz seçkin icralara kendimizce böyle bir tarama yapıp öyle geliyoruz buraya. Her ne kadar farkında olmadan, bilmeden sürçülisan ediyorsak da affola diyelim.
0: Tabii.
1: İnsanız, zaman zaman hani dalgınlığa geliyor.
0: Tabii.
1: Bilgisizlikten değil de dalgınlıkla bazen hani zaman mekan karışmıyor ama takdim
0: Evet.
1: tehir diyorlar. Yapabiliyoruz. Onları da sonradan tabii ki gelen eleştirilerle de düzeltmek kaydıyla.
0: Tabii.
1: Ve rüzgar böyle bir ifade, deviri, zamanı ve geçmişten gelen ve geleceğe doğru taşıyan da bazen o içinde barındırdıklarıyla o esintiyi bazen çok kuvvetli böyle yıkıp geçer gibi, bazen de yalar gibi böyle insanın yüzünden işte o sevimli haliyle değişik duygularla ifade ediyor.
0: Şimdiki eserde öyle anlatıyor zaten.
1: Evet.
0: Ne diyor?
1: Evet.
0: Rüzgarın ipek eli diyor.
1: Evet.
0: Sizin
1: Önce eseri
0: adınız.
1: isterseniz anons edelim, sonra da
0: Tabii,
1: vedamızı yapıp
0: tabii
1: bugün
0: buyurun.
1: de huzurlarınızdan ayrılalım. Evet, eser Hicazkar makamında bir şarkı ve yine bir ikili. Vecdi Bingöl söz yazarı, Saadettin Kaynak bestekar. Bu ikiliyi çok görüyoruz biliyorsunuz
0: Evet, tabii.
1: repertuarımızda. Demek ki onlar da öyle bir uyuşum içinde. Bunu zaten malum biliyor dinleyenlerimiz.
0: Hı.
1: Ve Ayşegül Durukan'ın sesinden buradan selam olsun. Uzun yıllardan beri böyle selamla idare ediyoruz.
0: Evet. Selam ve
1: Sevdiğimiz bir
0: sevgiler.
1: büyüğümüz.
0: Tabii.
1: Çiçeklerin gülüyor, gülüyor sevincinden. Ötüşüyor kumrular yüreğimin içinde. Okşuyor saçlarını rüzgarın ipek eli. Diyorlar bana, ne mutlu sana. Buyurun.
0: Evet, musiki sandığımız bu hafta da sona erdi. Haftaya Cuma günü saat 22'de efendim. Ben Dilek Yüzler.
1: Ben Murat Salim Tokaç.
0: Bugün teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar'dı.
1: Buluşmak üzere, hoşça kalın.
0: Sevgiyle kalın.

Kıymetli dinleyiciler, Ankara Radyosu TRT Name stüdyolarından gerçekleştireceğimiz Tasavvuf Musikisi programına hoş geldiniz. Program yapımcımız Şayka Erdoğan, ton maisterimiz Levent Kent, stüdyo görevlimiz Tolga Önbaş ve ben Ömer Faruk Güney. Yaklaşık yarım saat boyunca tasavvuf musikimizden seçtiğimiz çok güzel eserler sunacağız sizlere. Efendim, bugünkü programımızda bizlerle olacak kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarımı sizlere takdim etmek istiyorum. Neyde Celalettin Biçer, kemençede Sercan Halili, tamburda Eda Ersoy, kanunda Emin Bayram ve ritim sazda Adem Atuk. Kıymetli dinleyiciler, bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı.

0: Çağrı öğretim üyesi, aynı zamanda sanatçı kardeşim, doçent doktor Asım Akkuş. Hoş geldiniz.
1: Efendim hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum.
0: Nasılsınız değerli hocam?
1: Hamdolsun sizler afiyettesiniz.
0: Sağ olun, teşekkür ediyoruz.
1: Başta zat haliniz olmak üzere bu güzel programı tertip ettiği için TRT ailesine çok çok teşekkür ediyorum ben de.
0: Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyiciler, Asım Akkuş'un güzel sesinden az sonra çok güzel ilahiler dinleyeceğiz. Ve sizleri fazla bekletmeden Hüseyini makamında o zaman ilk ilahimizi dinleyelim. Alemler nura gark oldu Muhammed doğduğu gece, mümin münafık fark oldu Muhammed doğduğu gece. Mikrofonda Asım Akkuş.

Allah güzeldir, güzeli sever. Bu hakikat İslam medeniyetinde sanatın neden daima edep çerçevesinde ve sürekli geliştiğini açıkça gösterir. Güzellik anlayışı sadece göze hitap eden bir zevk değil, inançla yoğrulmuş bir idraktir. İnsanın yaratılışında estetik bir yön vardır. Varlık sahnesine çıktığı ilk andan itibaren güzel olana yönelmiş, sesi, rengi, biçimi ve ahengi aramıştır. Bu arayış zamanla sanatın farklı dallarını doğurmuştur. Hat sanatıyla kelam zarafet kazanmış, mimariyle mekan anlam bulmuş, tesiple satırlar süslenmiştir. Fakat bütün bu sanatlar içerisinde musiki doğrudan gönüllere ulaşan bir lisan olmuştur. Dil Hakk'ı anarken gönül o zikirle dolar taşar. Namelerin etkisiyle insan kendi iç alemine doğru döner. Tasavvuf musikisi sadadan manaya akan bir yola davet eder insanı. Efendim, tasavvuf musikisi programı çok güzel Hüseyin'i makamında bir nefesle devam ediyor. Güfte Şahi. Kurbanlar tığlanıp gülbank çekildi, gaflet uykusundan uyana geldim. Mikrofonda Asım Akkuş ve bendeniz Ömer Faruk Güney.

en köklü makamlarından biridir. En az 6 asırlık bir geçmişe sahiptir. Mert, dengeli ve vakur bir ifadesi vardır. Sabahın ilk saatlerinde gün ağarırken tesiri daha belirgindir. Özellikle sabah ile öğle arasındaki vakitlerde etkisinin arttığı kabul edilmiştir. Cumartesi günüyle de ilişkilendirilir. Klasik musiki anlayışında her makamın ruh ve beden üzerinde bir karşılığı olduğu düşünülmüştür. Hüseyini makamı, güzellik, iyilik, ferahlık, huzur hissi verir. Barış duygusunu kuvvetlendirir. İnsanı tabiatla uyumlu bir hale davet eder. Eski kaynaklarda kalp, karaciğer ve mide üzerinde faydalı olduğu belirtilir. Karaciğer, kalp ve ruhun iltihabını söndürdüğü, mide hararetini giderdiği ifade edilir. İç organlara tesir ettiği söylenir. Sol omuz üzerinde etkili olduğuna inanılır. Sıtma hastalığına iyi geldiği kaydedilmiştir. Ayrıca kişiye kendine güven ve kararlılık duygusu verdiği söylenen Hüseyini makamı, sükunet ile kuvveti aynı çizgide buluşturur. Şimdi bu kadim makamın nameleriyle programımıza devam ediyoruz. Makam Hüseyini. Güfte Şeyh Galip. Tedbirini terk eyle, takdir hüdanındır. Sen yoksun, o hep vehm-ü gümandır. Mikrofonda Asım Akkuş.

Kıymetli dinleyiciler, Tasavvuf Musikisi programı Hüseyin'i makamında yine çok güzel bir eserle devam ediyor. Güfte İbrahim Hakkı Erzurumi'ye ait. Canu dilde hane kıldın akıbet. Sen beni mestane kıldın akıbet. Mikrofonda Asım Akkuş ve Ömer Faruk Güney.

Değerli dinleyiciler, Tasavvuf Musikisi programı dillere pelesenk olan çok güzel bir ilahiyle devam ediyor. Makam Uşşak. Zahit bizi tan eyleme, Hak ismin okur dilimiz. Efendim eserden önce Emin Bayram'dan Kanun Taksim'i dinliyoruz. Sonrasında mikrofonda yine kıymetli konuğumuzla beraber düet yapacağız.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün de Tasavvuf Musikisi programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Program yapımcımız Şayka Erdoğan'a, tonmeisterimiz Levent Kent'e ve tabii ki birbirinden değerli saz üstadlarına çok teşekkür ediyoruz. Efendim, asıl teşekkürü konuğumuz Asım Akkuş'a yapmak istiyoruz. Ağzınıza, yüreğinize, gönlünüze sağlık değerli hocam.
1: Efendim, ben de çok teşekkür ediyorum. Başta sazende üstadlarımıza ve zat halinize ve TRT'ye çok çok teşekkür ediyorum. Nice programlarda buluşmak ümidiyle
0: inşallah. Tekrar tekrar bekliyoruz. Sizin o güzel sesinizden yine istifade etmek istiyoruz. Kıymetli dinleyicilerimizin de dinlemesini canın gönülden isteriz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Efendim, bir sonraki programda yeniden birlikte olmak ümidiyle sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Son eserle sizlere veda ediyoruz. Güfte Yunus Emre, Makam Hüseyini. Severim ben seni candan içeru, yolum vardır bu Erkan'dan içeru. Mikrofonda Asım Akkuş ve bendeniz Ömer Faruk Güney.

Deva yokmuş neden bimarı aşka, niçin bir çare yok naçarı aşka. Hacı Arif Bey'in muhayyer makamındaki eseriydi bu gece dinlediğimiz ilk şarkı. Cevdet Çağla yönetimindeki İstanbul Radyosu

Türk Sanat Müziği Korosu'ndan dinledik bu eseri. Eserin başında da Saadettin Ökten Ay'ın Muhayyer makamındaki Kanun Taksimi yer aldı. Namelerle dolu bir programa daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Muhayyer ve Hicazkâr makamında eserler dinleyeceğiz hep birlikte. Muhayyer makamındaki ikinci eser, güftesini Semih Mümtaz'ın yazdığı bir Lemi Atlı bestesi. Yine İstanbul Radyosu Türk Sanat Müziği Topluluğu'ndan dinliyoruz. Gezdim, yürüdüm, dün gece hicranımı yendim. Ta fecre kadar balkonun altındaki bendim. Bir gün yaşamam ben seni görmezsem efendim. Ta fecre kadar balkonun altındaki bendim.

Alaaddin Yavaşça'yı Hacı Arif Bey'in muhayyer şarkısında dinliyoruz. Niçin mahzun bakarsın sen bana öyle? Nedir küskünlüğün ey mah? Söyle.

Nedim'in bir şiirine Rahmi Bey'in muhayyer şarkısını Necmi Rıza Ahıskan'dan sunuyoruz. Yetmez mi sana bisteri balin kucağım? Sert oldu hava, çıkma koyundan kuzucağım.

Şükrü Tunar'ın Muayyer makamındaki bestesini Gönül Söyler'den dinleyeceğiz. Yadımda o sevdalı yeşil didelerin var, ölsem de unutmam seni, kalbimde yerin var. Eserin başında bestekarın yine Şükrü Tunar'ın Muayyer makamındaki klarnet taksimine kulak veriyoruz.

Muhayyer makamında bir türküde de Meral Uğurlu'yu dinliyoruz. Söğüdün yaprağı narindir narin, içerim yanıyor, dışarım serin. Zeynep'i bu hafta ettiler gelin, Zeynep'im, Zeynep'im, allı Zeynep'im, üç köyün içinde şanlı Zeynep'im.

Güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi Erol Sayan'a ait muhayyer eseri Perihan Boranlar'dan dinliyoruz. Her halinle, her şeyinle güzelsin. Hata bulmak, kusur bulmak güç sende. Niye benim için kendin üzersin? Günah bende, kusur bende, suç bende.

Yıldızlar Altında programı Hicazkar makamında eserlerle devam ediyor. Bu makamda dinleyeceğimiz ilk eser Hacı Arif Bey'in bir bestesi. Gönül Aköz seslendiriyor. Bir halet ile süzdü yine çeşmini dildar. Evvel nazarı etti beni aşka giriftar.

Sıradaki Hicazkar eser Mızıkalı Lütfi Bey'in bir bestesi. Necmi Rıza Ahıskan'ın yorumundan dinliyoruz. Sana ne oldu gönül, şad olmuyorsun. Bu derdügamdan azad olmuyorsun. Harap oldun da abad olmuyorsun. Bu derdügamdan azad olmuyorsun.

Güftesi Nigar Osman Hanım'a, bestesi Tatyos Efendi'ye ait hicazkar eseri Nadir Hilkat Çulha'dan dinliyoruz. Mani oluyor halimi takrire hicabım, üzme yetişir üzme, firakınla harabım.

Sırada Laftacı Ovri'nin Hicazkar bestesi var. Nigar Ulu Erer'den dinliyoruz. Mestim bu gece, sen de bana mest olarak gel. Peymane-i Şevkim gibi sevdat olarak gel.

Ve Cidi Bingöl'ün güftesini yazdığı Saadettin Kaynağ'ın Hicazkâr şarkısını Akın Uğur'un yorumundan dinliyoruz. Sarsam seni gönlümce güzel, bahtıma kansam, öpsem o alev saçları, baştan başa yansam.

Sıradaki Hicazkar şarkı Sabri Süha Ansen'in bir bestesi. Asuman Aslım Görgün'den dinliyoruz. Senelerce aşkı anmış, mahzun kalpler hep aldanmış, gül dudaklar da sararmış. Diyorlar ki aşk yalanmış.

Kıymetli dinleyenlerimiz, Yıldızlar Altında programının bu gecede sonuna ulaştık. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bu gece sizlere sunacağımız son şarkı Çorlulu'nun Hicazkar eseri Cevdet Bolvadin'den dinliyoruz. Aldı beni, aldı beni iki kaşın arası, yaktı beni kül eyledi gözlerinin karası. İçinizde tabip yok mu? Nedir bunun çaresi? Hoşçakalınız.

0: TRT Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Güzel İzmir'den gerçekleştirdiğimiz Akustik Name canlı yayınımızla sizleri selamlıyoruz. Bugün yine her hafta olduğu gibi bizlere kemanda Onur Soysal, kanunda Ali Emre Arslan, klarnette Tolga Akşit, bas gitarda Olgun Kılıç, klasik gitarda Çağrı Gözeten, piyanoda Caner Aral ve ritim sazda İsmet Çakmak eşlik edecek. Akustik Name'yi siz kıymetli dinleyenlerimiz için Alparslan Kara İbrahimoğlu ve Nihan Yöyen hazırladı. Ton Meister'im Burçin Aktürk'ün ve mikrofon başında ben Dilek Özkan Emiroğlu ve Emrah Yiğit. Saatleriniz 19'u gösterene kadar şahane şarkılar ve türkülerle sizlerle birlikte olacağız efendim. Emrahçığım merhaba.
1: Merhaba Dilekçiğim, nasılsın?
0: İyiyim, sen nasılsın?
1: Teşekkür ederim.
0: Dinleyenlerimizin çok sevdiği bir şarkıyla programımızı başlattık. Selahattin evet. Altınbaş bestesi, güftesi Turgut Yerkent'e ait. Dedik ki duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Yine çok keyifli, güzel şarkılarımız var değil mi?
1: Evet.
0: O zaman izninle ben bir şarkı

0: Teşekkürler arkadaşlar, güzel eşliğiniz için.
1: Gönlüne yüreğine sağlık.
0: Teşekkürler Emrah'cığım. Çok güzel, sevilen, duygu yüklü bir şarkı. Duygu yüklü, değil mi? Evet. O zaman biraz hareketlenelim. Yine Nihavend makamında devam edelim efendim. Güftesi Mustafa Töngemen ve bestesi Erdinç Çelikkol'a ait bir şarkı seslendirelim. Radyoları başındaki dinleyenlerimiz de bize eşlik etmesini bekliyoruz. Diyelim ki efendim, gel gönlümü yerden yere, vurma güzel ne olursun.

0: TRT Name.
1: İzmir'den gerçekleştirdiğimiz Akustik Name canlı yayınımız devam ediyor efendim. Teşekkürler arkadaşlar güzel eşliğiniz için.
2: Dilekçim gönlüne yüreğine sağlık.
1: Teşekkürler Emrah'cığım. Şimdi türküler bu hafta, türküler sende.
2: Evet.
1: Evet, çok da güzel. Böyle Kırşehir'e doğru ilerleyeceğiz, gideceğiz. Neşet Ertaş'tan alınan Kırşehir yöresine ait bir türkü seslendirecek sanatçımız ve diyecek ki: yazımı kışa çevirdin, bak gözümde yaşa Leyla.

0: Yüreğine sağlık.
1: Ben teşekkür ederim Dilekçim.
0: Yine
1: biraz duygu yüklendik.
0: Evet, yine duygulanmaya da devam edeceğiz. Yine Neşet Ertaş Canalı'ndan Kırşehir yöresine ait bir türkü seslendireceksin. TRT dinleyenlerimizin, izleyenlerimizin de çok sevdiği bir türkü.
1: Evet.
0: Gönül Dağı diyeceğiz efendim. Gönül Dağı, yağmur yağmur boran olunca akar can özümde sel gizli gizli.

0: TRT Name.
1: İzmir'den gerçekleştirdiğimiz Akustikname canlı yayınımız devam ediyor efendim. Emrahçığım, ağzına yüreğine sağlık.
2: Teşekkür ederim Dilekçiğim.
1: Kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarımıza da teşekkür edelim.
2: Evet,
1: şahane bir eşlikti.
2: Türküler özümüz, elimizden geldiğince de böyle seslendirmeye çalışıyoruz. İnşallah dinleyenlerimizin de beğenisini almıştır, güzel gelmiştir.
1: Sesine de çok yaşıyor.
2: Teşekkür
1: Dediğin
2: ederim.
1: Dediğin gibi özümüz, kültürümüz, Türklerimiz. Efendim şimdi bu kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım, bu muhteşem orkestra bugün yine sizler için çok güzel bir şarkı hazırladılar. Arkadaşlar buyurun, sıra sizde.

0: Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Unutulmaz adınla dudakta kal
1: Dudakta kal
0: sevgilim.
1: sevgilim.
0: Ne muhteşem bir şarkı, ne kadar güzel bir icra, değil mi Emrah'cığım?
1: Bambaşka. Ve her zamanki gibi muhteşem.
0: Kesinlikle. Yine öyle bir şarkı var efendim. Sanatçımız Emrah Yiğit seslendirecek. Bestesi ve güftesi Şekip Ayhan Özışık'a ait ve diyecek ki: Rüzgar söylüyor şimdi o yerlerde bizim eski şarkımızı. Vazgeç, söyleme artık, hatırlatma mazideki aşkımızı.

0: Teşekkürler Emrah'cığım.
1: Sağ olasın Dilek'cim.
0: Ağzına yüreğine sağlık. Muhayyer Kürdi yine çok sevdiğim, çok sevilen dinleyenlerimizin de, musiki severlerin de çok sevdiği bir makam. Çok böyle duygulu değil
1: evet.
0: mi? Ayrı
1: Çok
0: bir
1: çok.
0: duygusu, ayrı bir hüznü ve ayrı bir neşesi var.
1: Neşesi var, duygusu ve hüznü hepsini içinde barındıran bir makam. Çok da seviyorum. O yüzden bu güzel eseri de seslendirmek istedim.
0: Hafif hafif sonbahara geçerken,
1: Evet,
0: rüzgarlar değil mi? Hafif
1: rüzgarlar.
0: hafif başlamışken çok daha güzel bir şarkı oldu.
1: Evet.
0: Yine dinleyenlerimizin çok sevdiği bir şarkı var efendim sırada. Bestesi ve güftesi Yıldırım Gürses'e ait. Emrah Yiğit seslendirecek ve diyecek ki: "Bir garip yolcuyum hayat yolunda, yolunu kaybetmiş perişanım ben."

0: TRT Name.
1: İzmir'den gerçekleştirdiğimiz Akustikname canlı yayınımız devam ediyor efendim. Emrah'cığım, ağzına yüreğine sağlık.
2: Dilek'cim, teşekkür ederim, sağ olasın.
1: Bizi eskilere götürdün, duygulandırdın.
2: Evet, Yıldırım Gürses'in güzel bir eseriydi. Buradan da rahmet olsun kendisine.
1: Amin, Allah rahmet eylesin. Bu fani dünyada bir garip yolcuyuz hepimiz.
2: Hepimiz, tabii ki.
1: Gerçekten de yalan dünya öyle bir güzel
2: dile
1: almış ki. Evet, öyle bir güzel bestelemiş ki üstad.
2: Tabii.
1: Sen de çok güzel seslendirdin.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Yine sanki o yıllara ait bir şarkı. Gerçi yanlış olursa da sevgili ton maestrimiz Burçin hemen der ki şu yıllar. Değil mi sevgili Burçin? Dinleyenlerimiz, sevgili dinleyenlerimiz buradan bize gülüyor, evet diyor. Ben öyle anımsıyorum, yine benzer yıllar sanki. Ben bir şarkı seslendireceğim. Dinleyenlerimizin çok sevdiği, hatta Yeşilçam'da da dinlediğimiz bir şarkı.
2: Evet.
1: Güftesi Faruk Nafiz Çamlıbel, bestesi de Suat Sayın'a ait efendim. Ve diyeceğiz ki, sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakın, sesini duyan olur, sana göz koyan olur.

0: Teşekkürler arkadaşlar.
1: Dilek'cim gönlüne yüreğine sağlık.
0: Teşekkürler Emrah'cığım. Şimdi sevgili tonmeisterimiz Burçin bize o doğru bilgiyi verdi. Bu sefer doğru bilgiymiş efendim. Tahminim doğru. Bir şarkımız 1972, öteki de 1973 yılına aitmiş. Aynı dönemlere ait iki şarkı arka arkaya seslendirdik Emrah'cığım.
1: Evet.
0: Bu güzel şarkılar hep var olsun. Şimdi saatimize bakıyorum. Yavaş yavaş akustik namenin sonuna gelmişiz efendim. Zamanımız nasıl geçti, değil mi? Su gibi baktı geçti yine vakit.
1: Evet.
0: Anlamadık.
1: Çok hızlı geçti.
0: Evet, bizlere yine her hafta olduğu gibi kemanda Onur Soysal, kanunda Ali Emre Arslan, klarnette Tolga Akşit, bas gitarda Olgun Kılıç, klasik gitarda Çağrı Gözeten, piyanoda Caner Aral ve ritim sazda İsmet Çakmak eşlik etti. Akustik nameyi siz kıymetli dinleyenlerimiz için Alparslan Kara İbrahimoğlu ve Nihan Yöyen hazırladı. Tonmeisterimiz Burçin Aktürk'ün ve mikrofon başında ben Dilek Özkan Emiroğlu ve Emrah Yiğit. Haftaya aynı gün ve saatte akustik namede buluşmayı diliyoruz ve çok güzel bir şarkıyla akustik nameyi bitiriyoruz. Bir Muhayyer Kürdi şarkı, bestesi ve güftesi Hasan Esen'e ait, çifte telli diyelim efendim.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul stüdyolarından sevgiler, saygılar, geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz kıymetli dostlarımız. Günün yoğunluğu içerisinde telaşınıza, heyecanınıza, mutluluklarınıza, bazen de hüzününüze ortak olmaya geldik bugün de. Diliyoruz iyiliklerin, güzelliklerin çoğaldığı bir gün olsun. Bizi her nerede dinliyorsanız şu an, belki yolda işe giderken, belki bir kahvaltı sofrasında, belki evde bir kahve yudumlarken veya ofisinizde ya da aracınızda, her neredeyse selam olsun diyoruz. Bugün de şarkıların o güzel dünyasında harika bir yolculuk gerçekleştireceğiz. Ve tabii ki bizi hastanelerde de dinleyen dinleyicilerimiz var. Onlara da şifalar dileyerek sizleri selamlamak istiyoruz ve programımızın açılışını yapmak istiyoruz. Bugün teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en özel eserlerle sizlerle birlikte olacağız. Türk müziğinin o güzel makamları ruhunuza şifa versin efendim, ruhumuzu dinlendirsin. Bugün harika şarkılar seçtik sizler için. Hem nostaljik eserler hem de o bildiğimiz eski güzel şarkıların güncel kayıtlarını yayınlayacağız. İlk konuğumuz Nesrin Sipahi olacak. Sanatçıdan nihavend bir eser dinleyeceğiz. Değerli sanatçının 1966 yılında yayınlanan 45'lik plandan bir eser sunacağız. Bu plakta Erol Sayan şarkıları yer alıyordu. Plağın bir yüzünde şimdi dinleyeceğiz. Güftesi Mehmet Gökkaya'ya ait Kaybet Olan O İlk Bakış Unutulmaz Unutulmaz isimli eser yer almaktaydı. Diğer tarafında ise Bana Bir Aşk Masalından Şarkılar Söyle isimli şarkı yer almaktaydı. Şimdi keyifle bu güzel esere kulak verelim. Göz göze gelinen o ilk anı, yüreğin çarpıntısını, heyecanını ve o anın kalbimizdeki etkisini en güzel dizelerle, en güzel namelerle anlatan harika bir şarkı. Nesrin Sipahi sizler. Altyazı

Aksoy Zeynettin Maraş'ın Nihavend şarkısıyla bizlere seslendi. Gizli aşk bu, söyleyemem derdimi hiç kimseye. Evet, bu nostaljik seslerden biraz daha günümüze yaklaşalım ve Ahmet Özsan'a kulak verelim. Sanatçı Necdet Tokatlıoğlu'nun güftesi Halit Çelikoğlu'na ait Nihavend şarkısını seslendirecek bizler için. Bu eser aynı zamanda Ahmet Özsan'ın Ben Seni Unutamam isimli albümünde yer almakta. Yılları durduracak, güneşi dolduracak, dünyamı dolduracak bir sevgi istiyorum.

Ali Suat Erdil, sözlerini Hüsamettin Olgun'un kaleme aldığı Nihavend Turhan Taşan bestesini seslendirdi bizler için. Sevgim yüreğine sığmadı senin. Nihavend şarkılarla yolculuğumuz devam ediyor. Kıymetli dinleyicilerimiz, biliyorsunuz Türk müziği makamlarının ruha, insan psikolojisine olan etkileri üzerine yüzyıllardır tartışılıyor. Özellikle Selçuklu, Osmanlı döneminde ruhsal rahatsızlıkların tedavisi amacıyla da çeşitli teknikler geliştirilmiş. Ve bunlardan en önemlileri ilaç tedavisinin yanı sıra müzik tedavisi, su tedavisi, hatta çiçeklerin kullanıldığı kokuya dayanan tedavi yöntemleri. Osmanlı'da yine Türk müziği makamları ile insan ruhuna fayda sağlamayı amaçlamış. Farabi'nin, İbn Sina'nın bununla ilgili çeşitli araştırmaları var. Ve şimdi dinlemekte olduğumuz Nihavend makamının da bu anlamda insan psikolojisi üzerinde etkilerinden bahsediliyor. Hatta Farabi'nin araştırmalarına göre Nihavend makamının kuvvet ve barış duygusunu ifade ettiği söylenmekte. Bizler bu bilgilerin kesinliğini tabii ki sizlere sunamıyoruz. Ancak bu güzel makamların ruhumuza farklı izler bıraktığı kesin. Biz de almak istediğimiz o güzel duyguları alarak yolculuğumuza devam edelim. Şimdi çok özel bir şarkıya kulak vereceğiz. Emel Sayın'la 1987 yılına uzanacağız. Osman Babuşçu'nun güftesi Güzide Taranoğlu'na ait Nihavend şarkısını dinleyeceğiz. Bu eser aynı zamanda 90'lı yıllarda da birçok sanatçı tarafından seslendirilmiş. Kanımda kıvılcım, canımda ateş, dünyama sen ışık verir gibisin. O asil varlığın meleklere eş, cennetten süzülüp gelir gibisin.

Yeşilçamlıyıların ve Türk filmlerinin unutulmaz eserlerinden bir Saadettin Ökten Ay bestesi dinledik. Güftesi Turgut Yerkent'e ait Niyavend şarkıyı Güler Tacer seslendirdi. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, birlikteliğimiz Mustafa Sağyaşar'la devam edecek. Avni Alan'ın güftesi Rüştü Şardağ imzalı Niyavend şarkısını dinleyeceğiz sanatçımızdan. Aşk bu değil, yapma güzel, sen insanı güldürürsün.

0: Gelişlerin ne hoştur çapkın, gelişlerin ne hoştur çapkın, gelişlerin ne hoştur çapkın, gelişlerin ne hoştur çapkın.
1: Zeki Müren'in Dünden Bugüne isimli albümünde yer alan anonim eseri dinledik. Gel gezelim el ele, aşkımız gelsin dile. Elinden zehir olsa içerim bile bile. Evet efendim, bu güzel eserin ardından Muayyer Kürdi makamındaki şarkılarla geçmiş zaman olsundaki nostaljik yolculuğumuz devam etsin. Yine bir Teoman Alpay şarkısı dinleyeceğiz. Bu şarkı aynı zamanda Nejat Saydam yönetmenliğinde 1968 yılında çekilen ve başrolünde Hülya Koçyiğit ve Kartal Tibet'in yer aldığı Sarmaşık Gülleri filmine de adını veren bir eser. Küfte de Teoman Alpay imzalı, İzmir Radyosu'nun değerli sanatçısı Turgay Kızıltuğ seslendiriyor. Yalnız kalan ruhumun acısı çok derindir. Yıllar geçse de inan, kalbim yine senindir.

Asuman Asım Görgün Gündoğdu Duran'ın Muayyer Kürdi şarkısıyla bizlerle birlikte oldu. Ankara Rüzgarı dedi. Bu şarkı 60'lı yılların ortalarında Mavi Işıklar isimli grup tarafından klasik batı müziği enstrümanlarıyla seslendirilmişti. 1970 yılında ise Nesin Sipahi'nin sesinden dinledik. Şimdi güncel bir düzenlemeyle sizlerle buluştu. Birlikteliğimiz devam ederken

programımızın bu bölümünde 1970'li yıllara uzanıyoruz ve Gönül Akkor'a kulak veriyoruz. Şimdi dinleyeceğimiz şarkı yine Türk filmlerinin unutulmaz eserlerinden biri. Hatta 1974 yapımı olan ve başrollerinde Emel Sayın'ın oynadığı Mavi Boncuk isimli filmde de sanatçı tarafından seslendirilmiş bir şarkı.

filminde Emel Sayın'ın oynadığı Mavi Boncuk isimli filmde de sanatçı tarafından seslendirilmiş bir şarkı. Güfte Turgut Yerkent, beste Selahattin Altınbaş imzalı. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini.

Kararmış bir bulut olmuş yüreğim. Dinmez bir fırtına koptu, kopacak. Ayrılık diye mi bütün suç benim? Gözlerim kahrından yağdı, yağacak. Taner Şener bizlerle birlikteydi. Sözlerini İrfan Türkoğuz'un kaleme aldığı Muayyer Kürdi makamındaki bestesinde dinledik sanatçıyı. Bu güzel şarkının ardından birlikteliğimize şimdi bir Osman Babuşçu bestesiyle devam edeceğiz. Sözlerini Güzide Taranoğlu'nun yazmış olduğu Muayyer Kürdi makamındaki şarkıda sanatçımız Zekai Tunca'yı ağırlıyor. Değerli sanatçının 2010 yılında yayınlanan İmkansız isimli albümünden bir kayıt sunuyoruz sizlere. Gözü şafak, ağzı bahar, gülüşünde güller açar. 7'den 70'e kadar kadın her yaşta güzeldir.

Hasan Ely'nin 2011 yılında yayınlanan Hasretim Sana isimli albümünden beste ve güftesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait Muayyer Kürdi makamındaki şarkıya kulak verdik. Yalancı dünya, yalancı dünya, seni neylemeli? Dertlerin bitmiyor, çekilmiyor kahrın dedi kıymetli sanatçımız. Evet, hayat inişleriyle, çıkışlarıyla, pürüzleriyle, güzellikleriyle uzun bir yol. Ama diliyoruz sizleri hep hayatta güzellikler karşılasın. Çevreniz sevgiyle, mutlulukla, huzurla dolsun. Ve tabii ki bu yolculuğa da şarkılar eşlik etsin. Şimdi yine o şarkılardan birini dinleyelim. Saadettin Kaynağ'ın güftesini kaleme aldığı eseri Zeki Müren yorumuyla sunacağız sizlere. Sanatçının 1990 tarihli Dünden Bugüne Zeki Müren isimli albümünden bir kayıt paylaşacağız. Bir rüzgardır gelir geçer sanmıştım. Meğer başımda esen kasırgaymış sevgilim.

1990 yılından 2005 yılına uzandık. Samime Sanay'ın Hoş Geldin Aşk isimli albümünde yer vermiş olduğu Segah Tüğ'ü beraberce dinledik. Köprüler Yaptırdım Gelip Geçmeye bir diğer adıyla Karam günümüzü renklendirdi. İsmi Karam olmasına rağmen. Efendim birlikteliğimiz Segah makamında eserlerle devam ediyor. Şimdi ise günümüze biraz daha yaklaşıyoruz ve 2015 yılında değerli sanatçı ve şef Vedat Kaptan Yurdakul'un seslendirmiş olduğu bir Hüseyin Erbay şarkısı dinliyoruz. Sözler İlkan San tarafından kaleme alınmış. Sana bin bir özlemle döneceğim demiştin, unutmayacağına hani sen söz vermiştin.

İstanbul Radyosu'nda musikimize yeni şarkılar kazandırmak amacıyla 2014 yılında gerçekleştirilen kayıtlarda Nusret Yılmaz'ın seslendirmiş olduğu bir Faruk Şahin bestesini dinledik. Bu dinlediğimiz eser Segah makamında bir şarkıydı. Şimdi ise yine Hüzzam makamında bir esere kulak vereceğiz. Bir Şükrü Tunar şarkısını beraberce dinleyeceğiz. Asuman Assım Görgün'le 97 yılına uzanıyoruz. Altın Şarkılar isimli albümde yer alan bir kaydı sizlere sunuyoruz. Adanın yeşil çamları aşkımıza yer olsun. Ne çare ayırdı felek, kalplerimiz bir olsun.

İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Nazan Sıvacı Hüzzam Türkü ile bizlere seslendi. Kaleden top atarlar dedi. Birlikteliğimize yine Hüzzam şarkılarla devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılan Faruk Tınaz'a kulak vereceğiz şimdi. Sanatçının 2006 yılında yayınlanan Dinlenilsiz Şarkılar albümünden Arif Sami Toker'in sevilen eserini dinleyeceğiz. Talihin elinde oyuncak oldum. Kader böyleymiş, buymuş alın yazım.

Sözleri Reşat Özpirinççi tarafından kaleme alınan Avni Anıl'ın Gelin Alayı isimli hüzzam bestesini Gökhan Sezen icrası ile dinledik. Şimdi ritmimizi bir parça düşüreceğiz ve Uşak makamında eserlere kulak vereceğiz. Aşıklar makamının nadide bir şarkısını Gönül Akkor yorumuyla dinleyeceğiz. Bu dinleyeceğimiz eserin güftesi Vecdi Bingöl, bestesi Saadettin Kaynak imzalı. Sanatçının 2006 yılında yayınlanan Ne Yaptım isimli albümünde yer alan bir kayıt. Ne yaptım, kendimi nasıl aldattım? Elimle ruhumu ateşe attım.

Kıymetli TRT Name dostlarımız, müzik yolculuğumuz en güzel şarkılarla devam ederken programımızın sevilen bölümlerinden biri olan Güne Bir Söz Bırak köşesiyle kısa bir mola vermek istedik. Bugün yine güzel bir paylaşımda bulunacağız sizlerle. Biliyorsunuz zaman zaman Türk edebiyatından, zaman zaman

Dünya edebiyatından önemli isimler seçiyoruz paylaşımlar için. Bazen de yine farklı sanat dallarının önemli temsilcilerinden kişilerin paylaşımlarını sizlere sunuyoruz. Bugün dünya edebiyatından bir yazar var. Rus edebiyatının önemli yazarlarından 19. yüzyılın başlarında dünyaya gelen Lev Nikolayevich Tolstoy'un bir sözünü sizlerle paylaşacağız. Yazarın İnsan Ne ile Yaşar kitabından bir alıntıyı sunacağız sizlere. Tolstoy şöyle diyor: uzak ve imkansız görünen bir şey bir anda yakın ve mümkün olabilir. Evet, dünya döndükçe, yaşam var oldukça her ihtimal muhtemeldir. İyiliğin içindeki kötülükle, kötülüğün içindeki iyilikle, bazen tökezleyeceğiz, bazen son hız basamakları tırmanacağız, bazen hayal kırıklıkları yaşayacağız, bazen zaferlerimizi kutlayacağız. Yaşamdaki en önemli olgu olan sağlık dileklerimizde diyoruz ki, sakın boynunuzu bükmeyin, sakın umutsuzluğa kapılmayın. Her şeyin üstünüze geldiği o anlarda tünelin ucundaki ışığa doğru yürüyün lütfen. Elbette içinizi ısıtan o güneşe ulaşacaksınız. Bu güzel dileklerle müzik yolculuğumuza devam ediyoruz. Biraz motivasyonumuzu yükseltmek, ritmimizi artırmak için harika Hüseyin'i bir şarkıya kulak veriyoruz. Rengin Uyar Kökten bizlerle. Menekşe Kokulu Yârim.

Dedim isimli albümünde yer alan Münir Nurettin Selçuk'un sözleri Vecdi Bingöl tarafından kaleme alınan şarkısını dinliyoruz. Söyle sevgili, sevgili söyle. Söyle bana göz bebeğim, dalım, yaprağım, çiçeğim. Senin aşkındır dileğim, seviyorum, seveceğim.

Kıymetli sanatçımız Sami Aksu'nun 2003 yılında kayda alınan Muayyer şarkısını dinledik. Çayır ince biçemedim dedi bizlere. Ve efendim yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru yaklaşırken şimdi Turhan Taşan bestelerinden yapılmış olan bir albümde Hülya Sözen'in seslendirmiş olduğu Hüseyin'i şarkıya kulak veriyoruz. Aramızda dağlar var aşılır mı bilemem. Sana gelen yollara nasıl düşsem bilemem.

Ötesi Turhan Taşan'a ait olan Hüseyin'i eseri seslendirdi. Aramızda dağlar var aşılır mı bilemem. Sana gelen yollara nasıl düşsem bilemem. Gerçek sevgiler engel tanımıyor efendim. Bunu mutlaka kendi deneyimlerinizden de bilirsiniz. O yüzden sevdikleriniz yanı başınızdaysa lütfen sıkıca sarılmayı, onlara sevginizi ifade etmeyi lütfen unutmayın, atlamayın. Çünkü sevgiyi paylaştıkça güzel ve sevgiyi ifade ettikçe güzel. Biz de sizlere sonsuz sevgi ilerimizle sesleniyoruz. Ne yazık ki birbirinden güzel şarkılarla da bir yayının sonuna geldiğimizi ifade etmek istiyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın TRT Name mikrofonunda geçmiş zaman olur ki programında yine gününüzü en güzel şarkılarla renklendireceğiz. En iyi dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken siz değerli dinleyicilerimizi Selahattin İçli'nin Hüseyin'in şarkısında Serap Mutlu Akbulut ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.